İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, abdün, kuddus. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren Selam'dır. Güvenlik veren Mü'mindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan Müheymin'dir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip, azizdir. Büyükler büyüğü, mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınırım. Amin. Velhamdülillah.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kolumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kolum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. İlahi, senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Halil'in Efendimiz Hazreti İbrahim aleyhisselam hürmetine, Tur Dağı'nda seninle konuşan Efendimiz Hazreti Musa hürmetine, ruhundan bir ruh ve kelimen olan Efendimiz Hazreti İsa hürmetine, Ehad, Samed, Vitr, Esma-i Hüsnan hürmetine, gündüzün aydınlığına ziyasını çalan, geceye karanlığını veren ismin hürmetine, bütün bunlar hürmetine senden diliyor ve dileniyorum ya Rabbi. Kur'an-ı Azim'i bana rızık eyle, Kur'an'dan istifade etmeyi bana nasip eyle, hakiki ilim nasip eyle. Bunları senin ve sonsuz havl ve kuvvetinden diliyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, merhameti sonsuz Rabbim, bu dileğimi lütfen kabul buyur. Amin.

Rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım, evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, her şey fena bulacak, bir tek sensin baki. Zahir sensin, yoktur senden daha ayan beyan bir hakikat. Batın sensin, seninle okunur zerreden kürelere yüce bir sanat. Kulları üzerinde kahhar ismiyle tecelli eden sensin. Ulu Allah'ım, azizsin, güç ve kuvvet senindir. Mukaddessin, densizlerin iddialarından münezzehsin. Yakışıksız isnatlarından Sera Süreyya kadar uzaksın. Yüceler yücesisin. Azamet ve kibriya sahibisin Allah'ım. Elhamdülillahi kefira bir rahmetike ya erhamer rahimin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey gözlerin göremediği, zihinlerin, zan ve bakışların kuşatamadığı, hiç kimsenin hakkıyla vasfedemediği yüceler yücesi Allah'ım. Ey her şeye gücü yeten kudreti sonsuz yüce Allah'ım. En hayırlı amellerimizi ömrümüzün sonunda işlediğimiz ameller, en hayırlı günlerimizi de ömrümüzün son günleri eyle Allah'ım. Ey Alim, ey Halim, hali pür melalimize nigehban olan sen, İçine düştüğümüz elim vaziyetlerden bizi çekip kurtaracak sen, bunları ve daha fazlasını yapmak kendisine kolay olan da yine sensin. Senden işte o kolay olanı lütfen ve keremen gerçekleştirmeni diliyoruz. Ey Kerem Sultanı, ey cömertlerin en cömerti Rabbimiz, ne olur Allah, bize maişetimizde darlık ve sıkıntı yaşatma. Neticesinin hayır olacağını umduğumuz dualarımızı da reddetme.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyum, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi, bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan rahmet sultanı, bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. Amin. Elhamdülillah.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

ilim ehlinden hüccet ve münazara bilmeyenlerle ve makam kazanmak için olan bahis ve konuşmalara katılma. Zira onlar senden kaçınmayıp seni mahcup etmeye çalışırlar. Senin haklı olduğunu bilseler de aykırı giderler. İmam-ı Azam.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Bir şeye başlamak için çok iyi olmak zorunda değilsiniz. Ama çok iyi olmak için bir işe başlamak zorundasınız. Les Brown.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey rahmeti sonsuz olan Allah'ım, en iyisim sen ol ve beni yalnızlık hissi de dahil her türlü korkudan emin kıl. Belalardan, afetlerden, helak edecek yollardan, dünyada ve ukbada gam, keder, hüzün ve tasa sebebi olabilecek bütün gailelerden muhafaza buyur. Rabbim, sen asla sözünden de vaadinden de dönmezsin. Ne olur bize olan vaatlerini de gerçekleştir. Rahmeti, merhameti, re'feti ve şefkati sonsuz Allah'ım. Beni mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin talihli kullarından eyle. Yüce Mevlam, bütün bunları senden ve sadece senden diliyorum. Zira sen gücü her şeye yeten yegane kadir-i mutlaksın.

İnsanlar kainatta bulunan şeylere bakıp görmekle değil, bunları yaratan yüce zatı düşünmekle huzur duyabilir. Ebu Hüseyin Nuri.

0: Değerli dinleyenler, Bursalı için sabah ezanı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fecr'le uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

Seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vakti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin şeylerin hayrını senden istiyor ve bildiğin şeylerden sana istiğfar ediyorum. Şüphesiz sen Allamul Gayb'sun, gaypları bilensin. Allah'ım, bana kemale erme yolunu göster. Beni nefsimin şerrinden koru. Ya Rabbi, senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi ve muhtaç fakirleri sevmeyi, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni diliyorum. Ve insanları fitnelerle imtihan etmeyi murat buyurduğunda, fitnelere duçar olmadan beni vefat ettirmeni diliyorum. Amin.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemün, adlun, kuddus. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zelcelali vel İkram, ya Hay, ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, İmanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ömrünü faydasız ve boş şeylerle geçiren, tarlaya tohum ekme vaktini kaçırır. Hasat zamanı geldiğinde pişman olur. Hazreti Ebu Bekir.

بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Allah'ım senin muhabbetinin tadını lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

Çocuklar, onlara öğretmeye çalıştığınız şeyleri değil, nasıl biri olduğunuzu hatırlarlar. Jim Henson.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, en değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Nida'dan Gönüllere programında Radyo Nida'da 107.3 frekansında bizlere kulak veren Bursa'mıza selamlarımızı iletiyoruz. Radyonida.com.tr veya cep telefonu uygulamasından bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize yine selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, Müslümanların en önem verdikleri elbette imanlarıdır. Dünyadaki her şeyden çok daha kıymetlidir bizler için. Bugünkü sohbetimizde imanımızın kabul olma şartlarından, yani iman esaslarından bahsetmeye ve bu bilgileri tekrar etmeye çalışalım. Zariyat suresinde şöyle buyruluyor: "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." Evet, kendisine sayısız nimetler verilen, yerde ve gökte ne varsa hepsi hizmetine sunulan insan, Allah'a ibadet için yaratılmıştır. İnsanın yaratılış gayesi olan o ibadet görevini yapabilmesi için ilk başta, her şeyden önce iman etmesi gerekir. Rabbimiz, insanı dünya hayatında imtihana tabi tuttuğu için iman edip etmemeyi de insanların iradesine bırakmıştır. Yani insanlar, benim nasibimde varsa vardır, yoksa yoktur derken, kendilerinin iman edip etmeme konusunda bir seçeneklerinin olmadığını söyleyemezler. Kehf suresinde şöyle buyrulur: "Ey peygamberim, de ki, Kur'an Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen de inkar etsin." Bu anlamdaki ayette olduğu gibi birçok ayette Rabbimiz Celle Celaluhu biz insanlara inanma özgürlüğü verdi. Evet, imtihan dünyasındayız ve Allah Teala iman veya inkar etme konusunda hepimizi serbest bıraktı ama ısrarla bizim iman etmemizi emretti. Nisa suresinde buyrulur: "Ey müminler! Allah'a, elçisine ve elçisine indirdiği kitaba, yani Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin." Değerli kardeşlerim, Rabbimiz sadece iman edin emriyle yetinmedi, pek çok ayeti kerimede iman edenlere mükafatların olacağını, inkar edenlere cezaların, azabın olacağını bildirdi ve bizleri iman etmeye teşvik etti. Müminleri imana sevk eden ve onlara imanı sevdiren Rabbimizdir. Allah'ın izni olmadan kimse iman edemez. Ancak akıllarını kullanmayanlar iman etmezler. Azabı ve rezilliği onlar hak ederler. Evet, kullarının imanına muhtaç değildir Rabbimiz. Ama biz kulların küfre düşmesine de razı olmaz. Aksine iman edip şükretmemizden hoşnut olur. Sözlüğe baktığımızda iman, bir şeyin doğru olduğunu söylemek ve onu doğru olarak kabul etmek, inanmak, boyun eğmek, en bilinen tabiriyle tasdik etmek anlamına geliyor. Dinimizde ise Allah'a, Peygamberimize aleyhisselam ve kendisinin Allah tarafından haber verdiği kesin olarak belli olan şeylerin doğru olduğuna tereddüt etmeden inanmak, bunların hak ve doğru olduğunu içinden hiçbir itiraz, acabalar olmadan tasdik etmek ve itiraf etmek anlamında olur. İman, çoğu zaman duyduğunuz küfür kelimesinin tam karşıtıdır, zıddıdır. Değerli kardeşlerim, iman ikiye ayrılıyor: tafsili iman ve icmali iman diye. İnşallah herkesin anlayabileceği şekilde şimdi bunları öğrenmeye çalışalım. İlk önce icmali iman nedir? Bu,
iman edilecek şeylere kısa ve toplu bir şekilde iman etmektir. Ki ezbere bildiğimiz, sürekli okuduğumuz kelime-i tevhid zaten budur. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Yani Allah Teala'dan başka ilah yoktur, Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Bu icmali imandır. Zaten bunu söyleyen insan Allah'a iman etmiş ve Peygamberimizin aleyhisselam peygamberliğini de kabul etmiştir. Onun haber verdiklerini de kabul eder. La ilahe illallah dediğimiz zaman burada bir olumsuzluk vardır. La ilahe, ilah yoktur kısmıdır bahsetmeye çalıştığım. Yani Allah'tan başka. Şu putlardı, şunlardı, bunlardı, kendini ilah zannedenlerdi, her şeyi reddetmektir. İkinci kısım, yani illallah dediğimizde de bir olumluluk vardır. Hiçbir şey, hiçbir ilah yoktur, yalnızca Allah vardır demektir. İşte imanın birinci kısmında, icmali imanda bunları söylemek yeterli oluyor. Peki tafsili iman ne? O da Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, sevap veya günah, kaza ve kader, kitap ve sünnet ile Efendimiz aleyhisselamın Allah tarafından tebliğ ettiği ve tevatür, geliş yoluyla, nakil yoluyla da sabit olan kesin haber ve hükümlerinin her birerlerine ayrı ayrı iman etmek anlamına geliyor. Peki iman esasları nedir? Hazreti Ömer anlatıyor radıyallahu anh. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanındaydık aleyhisselam. Yanımıza beyaz elbiseli, siyah saçlı bir adam geldi. Üzerinde yolculuk alameti yoktu. Kendisini aramızdan kimse de tanımıyordu. Peygamberimizin dizinin dibine diz çöktü, oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı ve ellerini Peygamberimizin dizlerinin üstüne koydu. "Ey Muhammed," dedi sallallahu aleyhi ve sellem. "İslam nedir? Bana bildir." Şöyle buyurdu. "İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirebilirsen Kabe'yi ziyaret etmen, yani hac yapmandır," diye cevap verdi. O adam, "Doğru söyledin," dedi. Onun hem sorup hem de verilen cevabı doğrulaması tuhafımıza gitti. Adam tekrar, "Şimdi de bana imanı anlat," dedi. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir," diye cevap verdi. Adam tekrar, "Doğru söyledin," dedi. Ve "Peki ihsan nedir? Onu da anlat," deyince, "İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor," diye cevap verdi. O adam, "Doğru söyledin," dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu kişinin Peygamberimize kıyametin ne zaman kopacağını sorduğunu, Peygamberimizin kendisine cevap vermesinden sonra sessizce çekip gittiğini, Hazreti Peygamber'in kendisine bu soruları soran kişinin kim olduğunu bilip bilmediğini sorduğunu, kendisinin de bilmediğini söylediğini, bunun üzerine Peygamberimizin aleyhisselam, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için geldi," dediğini anlattı. Şimdi burası bir Müslüman için en önemli yer. Okuduğum hadis-i şerifte iman esasları 6 olarak sayıldı. Bunlar, birazdan tekrar edeceğiz, Allah'a, meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman etmekti. Bu hadiste sayılan iman esasları Kur'an-ı Kerim'de zaten birçok ayette de geçiyor. Hepsi arka arkaya sıralanmamış olsa da, yani Kur'an'ın içinden bunları bulabilmek elbette mümkün. Örneğin Bakara suresinde, Nisa suresinde geçer. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe şeklinde. Bunlara iman diye geçer. Kur'an-ı Kerim'de kadere iman edin şeklinde bir ayet yoksa da birçok ayet kadere iman etmeyi ifade eder. Kur'an'a iman, kadere de ima etmeyi gerektirmekte. Çünkü Kur'an'a iman eden, onda bildirilen esaslara da ne yapmış olur? İman etmiş olur. Şimdi bu iman esasları nedir? Hemen tekrarlayalım. Allah'a iman, Allah'ın varlığına, birliğine, yaratan, yaşatan, rızık veren, besleyip büyüten, yalnız O'dur diye inanmak. Ondan başka ibadete layık ilah ve mabut bulunmadığına, bütün kemal sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan münezzeh bulunduğuna iman etmektir. Allah'ı iman edebilmek için Allah-u Teala'yı tanımak gerekir. Biz ancak kendisini isim ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Zati sıfatlar, subuti sıfatlar, vücut, var olması, kıdem, varlığının evvelinin olmaması, beka, varlığının sonunun olmaması, vahdaniyet, tek olması, eşi ve benzerinin olmaması, muhalefetün lil havadis, yaratıklarından hiçbirine benzememesi, kıyam bin nefsihi, varlığının kendinden olması, yaratılmış olmaması. Subuti sıfatlar ise hayat, diri olması, yaşaması, ilim, her şeyi bilmesi, semir, her konuşulanı işitmesi, gizli, aşikar, bütün sesleri, duaları duyması, basar, küçük büyük her şeyi görmesi, irade, dilediğinin olması, dilemediğinin olmaması, kudret, her şeye gücünün yetmesi, kelam, peygamberlerle vahiy yoluyla konuşması ve tekvin, her şeyi tek başına yaratması, ondan başka bir yaratıcının olmaması. Allah-u Teala'nın ortağı yoktur. Onu ne uyuklama tutabilir ne de uyku. O yaratıkları besleyendir ve kendisi beslenmeye ihtiyacı olmayandır. Onun mülkte hiçbir ortağı yoktur. Kur'an tabirleri de böyledir. Meleklere iman. Ayet ve hadislerle de sabittir bu mevzu. Melekler şu özelliklere sahiptir. Nurdan yaratılmışlardır. Onlarda yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek, uyumak, yorulmak, gençlik ve ihtiyarlık gibi biz insanlara ait özelliklerden hiçbiri yoktur. Kur'an'la bu sabittir. Allah'a isyan etmezler melekler. Hangi iş için yaratılmışsalar o işi yaparlar ve daima Allah'a ibadet ve itaat ederler. Melekler bir anda Allah'ın emrettiği bir mekandan diğer bir mekana intikal edecek, hatta yerleri ve gökleri dolaşacak bir kabiliyette yaratılmışlardır. Onların kanatlarının olduğu da yine Kur'an'da geçer. Allah'ın emriyle farklı şekillere girebilirler. Gözle görülmezler. Gözle görülmeyişleri onların yok olduklarından değil, gözlerimizin onları görebilme kabiliyetinde yaratılmamış olmasındandır. Melekler görevleri yönünden birkaç gruba ayrılır.
melekler yerde, arşta veya semada bulunurlar. Yerde bulunanlara arzi, gökte bulunanlara semavi, arşta bulunanlara ise arşi denir. Melekler yüklendikleri görevler bakımından farklı isimlerle anılmışlardır. Bunlardan dördü büyük melek olarak bilinir. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam. Yine bilinen diğer melekler de Münker Nekir, Kiramen Katibin yani Hafaza melekleri, Hamele-i Arş melekleri, Hazin, Zebani, Malik ve Rıdvan melekleri. Diğer bir iman kaidesi kitaplaradır. Allah Teala ilk insan Adem aleyhisselamdan itibaren her topluma bir peygamber göndermiş ve onlara kitaplar vermiştir. Ayet ve hadislerde kitap verildiği bildirilen peygamberler şöyledir. Adem aleyhisselama 10 sayfa veya suhuf, Şit aleyhisselama 50, İdris aleyhisselama 30, İbrahim aleyhisselama 10 suhuf, Musa aleyhisselama Tevrat, Davud aleyhisselama Zebur, İsa aleyhisselama İncil ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ile müjdelenmiş, Kur'an verilmiştir. Kur'an'ın dışındaki diğer kitapların asılları korunamamıştır. Kur'an Allah'tan geldiği gibi aynen korunmuştur ve kıyamete kadar da korunacaktır. Kur'an ifadesiyle şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz buyrulur. Diğer bir iman kaidemiz peygamberlere imandır. Rabbimiz Celle Celaluhu Adem aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar her topluma bir peygamber gönderdi. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Anlamındaki ayet bunu ifade eder. Peygamberlerin görevleri, Allah'ın emir ve yasaklarını, helal ve haramların, hüküm ve tavsiyelerini insanlara ulaştırmaktır ki buna tebliğ deriz. Din kurallarını sözlü ve uygulamalı olarak insanlara öğretmek ve onlara örnek olmaktır. Peygamberler sadıktır, dosdoğrudurlar, emindirler yani güvenilirdirler. Peygamber sayısında ihtilaf olmakla beraber bazı kaynaklarda 224 bin peygamber gönderildiği bildirilmiştir. Bunlardan 25 tanesinin ismi Kur'an'da geçer. Adem aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, İlyas aleyhisselam, Elyesa aleyhisselam, Zülkifil aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayrıca Kur'an'da haklarında bilgi verilen Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn adlarında üç kişinin peygamber mi yoksa veli bir zat mı olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir. En doğrusunu Rabbimiz bilir. Diğer bir kaide
ahiret günüdür. İman esaslarının belki de en önemli esaslarındandır. Pek çok ayette, hadiste ahirete iman detaylı olarak anlatılır. Kur'an ve hadislere göre insanlar ölünce ruhları alemi berzahta yaşarlar. Birinci defa sura üfürülünce bütün canlılar ölür, kıyamet kopar. İkinci defa sura üfürülünce bütün insanlar Allah'ın emriyle dirilirler. Mahşer yerinde toplanırlar. Dünyada yaptıklarından hesaba çekilirler. Neticede her insan iman ve ameline göre ya cennet ya da cehenneme gider. Kafir, müşrik ve münafıklar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Günahkar müminler Allah affetmezse cezalarını cehennemde çekecekler, sonra imanlarının mükafatını görmek üzere cennete gireceklerdir. Diğer bir iman esası kaza ve kadere iman. Allah Teala'nın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve mekanını, özelliklerini, yani ne şekil ve ne zamanda olacaklarsa onların hepsini ezelde daha bunlar yok iken bilip o suretle tahdit ve takdir etmesine deniyor kader. Ezelde takdir ve irade buyurduğu

ezeli bilgimizde tespit edilmiş olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Peki bir insanın bazı günahlar işlemesi, hatalar yapması, madem kader yazılmışsa daha önceden o insan için bir adaletsizlik değil midir? Son yıllarda konuşulan, sorulan sorulardan bir tanesi bu. Alimlerimiz bu konuyu şöyle açıklamışlardır. Allah Teala bir insana vermiş olduğu örneğin 3 tane seçenek var. Bu seçeneklerden hangisini seçeceğini daha onu yaratmadan önce biliyordu. Yani kader insana bir zorlama değildir. Zaten böyle olmuş olsaydı insanlar ne cennet ve cehennemle imtihan edilmezlerdi. Kendilerine ne yüklenmişse, programlanmışsa onu yapmış olurlardı. Ama insanda cüz'i bir irade vardır. Kişi helal mi, haram mı, iyi mi, kötü mü bunları kendisi karar verir. Değerli kardeşlerim, peki bunları bildikten sonra imanımız nasıl kabul olur? İmanımızın geçerli olabilmesi için şunlara mutlaka uymak lazım. İmanımızda şüphe olmayacak. Acabalar, veyalar, yadalar olmadan Allah Teala'ya şüphe duymadan inanacağız. İman edilecek şeylerin hepsine inanmak durumundayız. Ben şuna inanmıyorum veya Kur'an'da bu yoktur ama diğerlerine inanıyorum demek insanı iman dairesinden çıkartır. Ve bir başka önemli detay, hayattayken iman etmektir. Yani ölümün geldiğini anladıktan sonra iman edilmez. Can boğaza gelince yapılan imanın geçerli olmadığı bilinir. Hemen aklımıza gelsin, askerleriyle birlikte Musa aleyhisselam ve ona iman edenleri takip etmişti Firavun, Kızıldeniz'de boğulmak üzereyken o ölüm anı başladığında iman ettim demişti ama kabul edilmemişti. Yunus suresinde ayrıntılarıyla aktarılır. Peki neden kabul olmadı? Çünkü ilahi azabı gördü, ölümden başka seçeneğin olmadığını, öleceğini bildi ve artık yaşama imkanı kalmadığı bir zamanda iman etmek istedi. Kur'an'da ne buyuruldu? Azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine fayda sağlamadı. Ve yine imanımıza kesinlikle şirk karıştırmamamız gerekiyor. İmanımızın geçerli olabilmesi için tevhid üzere bulunmalıyız. İmanına şirk karıştıran kişinin imanı da ibadetleri de geçerli değildir. Ve son olarak tüm bu iman esaslarını konuştuğumuz şartları olanları kalbiyle onaylamalı bir Müslüman. İmanın geçerli olabilmesi için sadece diliyle bunları söylemesi veya bunları bilmesi, anlaması değil, tamamının kalbiyle onaylanması gerekir. Çünkü imanın yeri kalp diye buyruluyor. Hatta ayette buyurulduğu gibi, ey peygamber, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleriyle iman etmemiş olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Evet değerli kardeşlerimiz, biz insanların en kıymetli varlığı imanımız. Çünkü sadece bu dünya yok. Öbür tarafta, gerçek yurdumuzda amellerimizin makbul olmasını sağlayacak olan imandır. Efendim, çok iyi işler yaptım, şuna yardım ettim, buna hayırda bulundum ama iman yoksa veya imanda şüphe varsa, imanda bütünlük yoksa, ben oruca inanıyorum, namaz yok.

yoktur, meleklere inanıyorum, peygamberler yoktur gibi bir bütünlük yoksa imanda veya imana şirk karıştırıldıysa, iman kalp ile tasdik edilmediyse ve son nefese bırakıldıysa, ayetlerle, dini hükümlerle alay edildiyse imandan bahsedilemez. Allah Teala cümlemizi samimi bir şekilde iman eden ve o iman ile bu dünyadan göçenlerden eylesin cümlemizi. Amin. Geldik bugünkü programımızın nihayetine. Bu güzel tekrarları bizlerle paylaşan Radyo Nida'nın değerli dinleyenleri, Bursa'mızın güzel kardeşleri, Nida'dan Gönüllere programında bir başka yayında buluşabilmek ümidiyle hepinizi Allah Teala'ya emanet ediyorum. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Kıymetli dinleyenler, yine Allah dostlarının güzel kelamlarını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz inşallah. Her zaman duamız olduğu üzere Allah-u Teala Celle Celaluhu bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Ashab-ı kiramın büyüklerinden Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. Adamın biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Farz namazları kılsam, Ramazan orucunu tutsam, helalleri helal bilip haramları da haram kabul etsem, bunlara bir şey ilave etmesem, ne buyurursunuz, cennete girebilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, evet, sadece bunları yapmış olduğunda cennete girebilirsin. Müslim'de iman bahsinde geçiyor bu hadis-i şerif. Alimlerimiz helalleri helal kabul etmek ifadesini helal olduğuna inanmak, haramları haram kabul etmek ifadesine de haramlardan kaçınmanın yanında haram olduğuna inanmaktır diye açıklamışlar. Zaten helalleri helal kabul etmek, onları da işlemek demektir. Buradaki helal ifadesine haram olmayan her şey dahil oluyor. Farz, sünnet, müstehap, mübah gibi. Helal haram şuuru olan kişinin helal olanları yapması, insana mübah kılınan dairenin dışına çıkmaması, haramlardan da kaçınması gerekiyor. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete girebilir miyim sorusuna cevap olarak verdiği evet cevabını bu izah ile anlamak, ona göre amel etmek gerekiyor. Cenab-ı Mevla müberra kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınır aşanları sevmez. Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş olduğunuz Allah'tan korkun. Maide suresinin 87 ve 88. ayet-i celileleri. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. 5 vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, zekatını veren ve 7 büyük günahtan kaçınan her kişi için cennetin bütün kapıları açılır. Hangi kapıdan dilerse cennete girer. Bu kelamdan sonra da eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere koyarız. Nisa suresi 31 mealindeki ayet-i kerimeyi okudu. Bir başka hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim ortak koşmadan Allah'a ibadet eder, namazlarını kılar, zekatını verir, Ramazan orucunu tutar ve büyük günahlardan sakınırsa onun için cennet vardır. Bu ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden açıkça anlıyoruz ki Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak, emrettiklerini yapmak ve nehyettiklerinden sakınmak ile elde edilebilecektir. Cenab-ı Mevla bizi imtihan için yaratmış, bu dünyaya göndermiştir. Bununla birlikte hayrı ve şeri de yaratmış ve peygamberler vasıtasıyla nelerin hayır, nelerin de şer olduğunu öğretmiş, hangisini yapıp hangisinden sakınacağımızı bize bildirmiştir. Bir bedevi Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, bana işlediğim zaman cennete gireceğim bir ameli göster. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, hiçbir şeye ortak koşmadan Allah'a ibadet edersin, farz namazını kılarsın, farz kılınan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın dedi. Adam, seni hak ile gönderene yemin ederim ki asla bunlara bir şey eklemeyeceğim ve eksiltmeyeceğim de. Adam arkasını dönüp gidince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Kim cennetlik birini görmek isterse bu kişiye baksın. Alimlerimiz bu hadis-i şerifi şöyle açıklamışlardır. Gelen bedevinin farz olan namaz, farz olan zekat, Ramazan orucu ve Beytullah'ı hac ibadetlerine kendiliğinden bir şey eklemeyeceğini söylemesinden maksat, şer-i şerifte yükümlü olduğu emirler içinde
bundan başkasını yapmayacağını ifade etmektir. Bu hadis-i şerifte haramlardan kaçınmakla ilgili bir husus zikredilmemiştir. Çünkü soruyu soran kişinin asıl maksadı cennete girmesini sağlayacak amelin ne olduğunu öğrenmekti. Müminler olarak bizim iman ettiğimiz hususlara ve yapmakla mükellef olduğumuz ilahi emirlere sımsıkı bağlı olmamız lazımdır. Haramlardan da ashab-ı kiram efendilerimiz için söylendiği üzere yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçmalıyız. Böylece dünya hayatında bizden istenileni yerine getirmiş olarak inşallah rızayı ilahiye mazhar oluruz. Cennetin anahtarını bizlere müjdeleyen ayet-i kerime ve nice hadis-i şerif aynı şart ve hükümleri belirtmektedir. Fakat cennetin önünde engel olarak duran hususlar da vardır. Mesela hadis-i şeriflerde kibrin, kalpteki sevgisizliğin, kul hakkına girmenin cennete girmeye mani olduğu ifade edilmiştir. Bu hükümlerde geniş bir sahayı içine alıyor. Mesela kibir, Allah-u Teala'ya karşı gelmekten, insanları küçümsemeye, zulmetmeye kadar bütün günahların ana sebeplerindendir. Yine mümin kardeşlerimizi sevmemek de öyledir. Seven gıybet etmez, kıskanmaz, haset etmez, sahip çıkar, yardım eder, paylaşır, zora düştüğünde kurtarır. Kul hakkı da kibir, sevgisizlik ve haramlara dalmanın neticesidir ki cümlemizi Cenab-ı Mevla bunlardan muhafaza buyursun. Amin. Bu hususlara dikkat edip Allah-u Teala'ya korku, ümit, tazim ve tevekkül ile yönelmek lazımdır. Onun tek ilah olduğunu, yani tevhidi kalbe yerleştirmek ve hayata nakşetmek lazımdır. Bu da başta kendi nefsimiz olmak üzere Allah-u Teala'nın gayrisinin kalbimiz üzerinde istila ve hakimiyetini yok ederek gerçekleşecek. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri Kudüs-i Sırruhu'nun tasavvufun başı da sonu da La ilahe illallah'tır tarifi üzere kelime-i tevhidin hakikatine ulaştığımızda kalpte Cenab-ı Mevla'nın muradı, sevdiği ve istediği dışında ne sevgi, ne irade, ne de istek kalacaktır. Himmet ve gayreti bu yüce gayeye yöneltmek gerekir. Belki o zaman gir kullarımın arasına, gir cennetime. Fecr suresi 29-30 ayetlerinde ki o ilahi hitabı ile şerefyab oluruz. Rabbimiz tevfik ve inayetiyle. Kıymetli dinleyenler, programımızın başında sizlere söylemiş olduğumuz nefs konusunda da elimizdeki eserlerde zikredilen birkaç kelamı sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz inşallah. Marifetin alameti muhabbettir. Zira kim Allah-u Teala'yı tanırsa onu sever. Ebu Bekir Şibli Kudüs'e sırruhu buyuruyor bu güzel kelamları. Boş işleri terk et buyuruyor. Nakşibendi yolunun büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi Kudüs'e sırruhu buyuruyor ki mürit Allah-u Teala'nın yasaklarından sakındığı gibi malayaniden, yani boş ve faydasız şeylerden de sakınmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Malayani'yi terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Tirmizi İbn-i Mace'de zikrediyor bu hadis-i şerif. Bu sebeple mümin bu faydasız şeylerin hepsinin kıyamet günü Rabbinin huzuruna arz edileceğinden dolayı haya eder. Zira ömür çok değerli ve azizdir. Vakit son derece kıymetli bir cevherdir. Allah-u Teala'nın bahşettiği fırsatlar ise birer ganimettir buyuruyor. Nefs nasıl terbiye edilecek? Bir defasında Ebu Abbas Mehdi rahmetullahi aleyh hazretlerine nefs nasıl terbiye edilir diye soruldu. Hazret şöyle cevap verdi. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek, hususunda sabretmek, yasaklarından kaçınmak, salih kimselerle arkadaşlık yapmak, dostlarına hizmet etmek ve velilerin meclisine katılmakla terbiye edilebilir. Bilmenin şükrü nedir? İmam Gazali Kudüs-i Sırruhu ilim öğrenme konusunda şu tavsiyelerde bulunuyor. Buyuruyorlar ki ilim talebesinin öğrendiği her bilgi için şükretmesi gerekiyor. Nitekim Ebu Hanife rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. İlmi ancak gayret ve şükürle elde ettim ve kavradım.
İlimden bir mesele öğrendiğim vakit elhamdülillah diyerek Rabbime hamd ettim ve böylece ilmim arttı buyuruyor. İmam Gazali Kudüs'e sırruhu çocuk eğitimi konusunda da şöyle buyuruyor. Anne baba çocuğa öğretilmesi gereken edepleri küçük yaşta öğretmelidir. İşte bu terbiye onların üzerine vaciptir. Çünkü bir çocuk küçük yaşta işittiği sözler ve gördüğü şeyler neyse kesinlikle o hal üzere yetişir. Nitekim şöyle denilmiştir.

küçük yaşta ilim öğrenmek, taş üzerine nakşetmek gibidir. Yine nefs muhasebesi hususunda da Hacı Ubeydullah Ahrar Kudüs'ü ruhu nefs muhasebesi hususunda şöyle buyuruyor: her geçen saatimizi kontrol etmeli, gafletle mi yoksa huzurla mı geçirdiğimizin hesabını yapmalıyız. İşte buna muhasebe deniyor. Şayet vaktimizi gafletle geçirmişsek, dönüp amel etmeye yeni baştan başlamalıyız. Marifet nedir? Yusuf bin Hüseyin rahmetullahi aleyh hazretlerine, marifetin kalbe ilham olan ilahi bilginin aslı soruldu. O da şu cevabı verdi. Buyurdu ki, marifetin aslı Allah'ın Celle Celaluhu kuluna rahmet etmesi, ona nazar etmesi ve onu ayetlerini idrak etmeye muvaffak kılmasıdır. Nitekim Hak Teala Ali İmran suresinin 74. ayet-i cellesinde mealen Allah rahmetini dilediğine tahsis eder buyurmuştur. Daha sonra kul Rabbini neyle tanır diye sorulduğunda şöyle buyurdular: kul kendini tanımaktan bile acizdir, Rabbini nasıl tanısın? Ancak Allah-u Teala her kime kendisini tanımayı nasip ederse ancak o kimse onu tanır, ona giden yolu bulur ve onun hakkında bilgi sahibi olur. Kıymetli dinleyenler, programımızda inşallah yine bir başka konuya da değinmeye gayret edelim. Cemaatta rahmet ve cemaatin önemi, cemaatta kılınan namazın önemi, bu hususlarla ilgili de sizlere aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Cömert olan kimse ziyafet sofrasını kalabalık görmek ister. Namaz da bir manevi ziyafet sofrasıdır. Allah-u Teala namaz için uzaktan yakından toplanmış mümin cemaati sever. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek beyanı ile dinin direği olarak nitelendirilen namaz, her mümin için günlük hayatın merkezini teşkil eder. Uyku, güne başlama, gün içerisinde bütün plan program namaz etrafında namaza göre şekillenir. Ya da günde 5 vakit namaz kendisi dikkate alınmadan yapılan plan programları bozar. Vaktin baş köşesinin kendisine ait olduğunu, olması gerektiğini hatırlatır. Yani sadece zaman planlaması olarak bakıldığında bile namaz sabit bir merkezdir. Elbette işin bir de manevi tarafı var. Namaz üzerinden Müslümana ihsan edilen her hassasiyet, incelik ve hikmet hayatın diğer alanlarına yansır. Kur'an-ı Kerim'de bu manaya işaret eden mealen muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ankebit suresinin 45. ayet-i cellesi de bu şekilde buyurulmuştur. Namazla ilgili ayetlerde namazın kılınması yerine ikame edilmesi fiili kullanmaktadır. İkame, namaz hususunda gevşeklik göstermemek, şartlarına tam riayet etmek, kıyam, rükû, secde ve oturuş gibi rükünlerini hakkıyla yapmak, namazın edeplerine dikkat ederek kılmak demektir. Namazı ikame edin, Bakara suresi 43 ilahi emrinde, ikamenin tam olabilmesinin bir gereği de cemaate devam etmektir buyuruyor. Alimlerimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tek farz namazı dahi yalnız başına kıldığına dair bir rivayetin bulunmadığını bildirmektedir. Buradan hareketle fıkıh uleması farz namazları cemaatle kılmanın erkekler için sünnet-i müekkede terk edilmemesi istenilen kuvvetli sünnet olduğuna ittifak etmişlerdir. Bununla birlikte mealen namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin, Bakara suresi 43 ayetini delil göstererek namazı cemaatle kılmanın farz, vacip gibi zorunlu hükümlerden olduğunu söyleyen alimlerimiz de olmuştur. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namazın faziletini şöyle bildirmişler, şöyle buyurmuşlardır: kişinin cemaatle kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan 25 derece üstündür. 5 vakit namazı cemaatle kılan Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçer. Cemaatle namaz kılmak için bekleyen kişi namazdaymış gibi sevap kazanır. Buhari ve Taberani'de zikrediliyor bu hadis-i şerifler.
Namazı mazeretsiz olarak tek başına kılmaya devam etmek, cemaate inen rahmetten ve Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdiği bereketten mahrum olmaktır. Namazı yalnız kılmayı alışkanlık haline getiren müminlerin cemaat ahengini, birlik ve kardeşlik ruhunu yeniden yakalamaya gayret etmesi gerekiyor. Müminler için beş vakit cemaat yeri camidir. Bununla birlikte camiye gidemediğimiz zamanlarda evde, iş yerinde namazı cemaat halinde kılmaya özen göstermemiz gerekiyor. Bu gayret hem cemaat sevabını elde etmemize hem de iş yerimize ve evimize Allah-u Teala'nın rahmet ve bereketinin inmesine vesile olacak. Özellikle evde yapılan cemaatin ibadete teşvike, iyi geçinmeye, eşler ve aile bireyleri arasında saygı ve sevginin gelişmesine büyük tesiri olacaktır. Ayrılığın azabı vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cemaat rahmettir, tefrika yani ayrılık, ayrışma azaptır buyurmuştur. Bu hadis-i şerifte bildirilen hakikatin namazla ilgili tarafı için diyebiliriz ki, cemaate devam hem sevap bakımından hem namazda devamlılığı sağlaması, yanlışların düzeltilmesi, muhabbet ve uhuvvet bakımından rahmettir. Münferit yani yalnız namazı alışkanlık haline getirmek ise zamanla huşudan uzaklaşma, tadil ve erkanda dikkatsizlik, namaz kaçırma, hatta namazı terk etme gibi tehlikelere daha açık olması bakımından azaptır buyurulmuştur. Ayrıca yalnızlaşmanın doğuracağı psikolojik sorunları da hesaba katmak gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendisine ölçü edinmiş Sadat-ı Kiram, her devirde İslam'ın cemaat hassasiyetini en güzel ve en kamil şekilde örneklemişlerdir. Bütün hayatlarını kalabalık bir cemaatla adeta mescitte geçiren bu büyükler, talebelerini, taliplerini ve sevenlerini her daim cemaate teşvik etmişlerdir. Manevi olgunlaşma yolunda ilerlemek isteyen, istikamet ehli olmayı hedefleyen her müminin namazda cemaat gayreti olmalıdır. Mürşid-i Kamiler'in bu husustaki hassasiyetini gösteren örneklerden biri şöyledir. Muhammed Murat Bedahşi rahmetullahi aleyh, Mürşidi İmam Rabbani Kudüs'e Sürr Hazretlerine yazdığı bir mektupta, yolumuza giren arkadaşlarla vazifeleri yapmakta ve namazlarımızı cemaatle eda etmekteyiz şeklindeki bir ibare yazar. Mektubu alan İmam Rabbani Kudüs'e Sürruhu çok sevinmiş, sebatları, istikametleri için dua etmiştir. Gelen mektuba şöyle cevap vermiştir İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'e Sürruhu: aldığımız hayırlı haberlerden dolayı eksik sıfatlardan münezzeh olan Allah'a hamdolsun. İnsanın kalbi zikirle mamur, dışı da şer-i şerifin hükümleriyle ve sünnet-i seniye ile donatılmış ise bu ne büyük bir nimettir. İbn Hicazi rahmetullahi aleyh Tuhfetül İhvan adlı eserinde müminlere bir rehber olmak üzere cemaatle namazın hikmetlerinden bazılarını şöyle saymıştır. Cömert olan kimse ziyafet sofrasını kalabalık görmek ister. Namaz da bir manevi ziyafet sofrasıdır. Allah-u Teala namaz için uzaktan yakından toplanmış mümin cemaati sever. Allah-u Teala müminlerin bir ve beraber olmasını istemiştir. Onun için cumada, bayramlarda, Arafat'ta cemaati emretmiştir. Mahalleliye 5 vakit namazda, şehirliye haftada bir şehrin en büyük mescidinde cumada, tüm dünya Müslümanlarına yılda bir Arafat'ta cemaati şart kılmıştır. Burada birbirlerine selam versinler, birbirlerini tanısınlar ve sevsinler, birbirlerinin hastalarını sorup ziyaret etsinler ve ölenlerin cenaze namazını kılsınlar. Cemaate devam edenler tek başına namaz kılanın düşeceği hatalardan, farz, vacip, sünnet, edep, kıraat yanlışlarından vesaire bunun gibi güvende olurlar. Cemaatle namaz hem farz eda hem cemaate katılma sevabına vesile oluyor. Ayrıca Allah-u Teala için adım atıp yönelme, namazı bekleme, müminlere selam verme alma, musafaha, Allah için beraberlik, müminlerin birliğini sürdürme gibi faziletli amellere de vesile olur. Şeytan bir kişiyle baş edebilir, ancak sırf namaz için toplanmış mümin cemaatla
baş edemez.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, neye bakıyoruz? Alimlerimiz kalplerimizin bir havuz gibi olduğunu söylüyorlar. Gözümüzde, kulağımızda hayattan topladığımız her şey orada birikiyor. Kirlisiyle, temizliğiyle, temiz bir kalp isteyen gözünü, kulağını, dilini temiz tutar. Bakışını haramdan çevirir. Haram söz söylemez, dinlemez. Yüzlerce televizyon kanalı, gazeteler, internet ve benzeri iletişim araçları değerlerimizi ve hassasiyetlerimizi sahiplenmede zamanla duyarsızlaşmamıza neden oluyor. Mesela televizyonun henüz yeni bulunduğu zamanlarda ekranda edebe aykırı bir yayın gördüğümüzde çok kızar, hemen kanal değiştirirdik. Ancak bunları her gün gözümüzün içine soka soka bize öyle alıştırdılar ki gayrimeşru ilişkileri gösteren pespaye diziler bile artık evlerimize rahatça seyredilir oldu. Ahlak dışı kumpasların ve gayrimeşru ilişkilerin harman olduğu filmlerin karşısına kurulur olduk. Haram görmeye öyle alıştık ki sanki seyrettiklerimiz normalmiş gibi kanıksamaya başladık. Bu durum sadece duyarsızlaşmak değil, çok sıkıntılı bir hale düştüğümüzü de gösteriyor. Vücudunu istila eden mikroba karşı savunmasız kalıp teslim olmuş birer hasta gibiyiz. Tedavi için silkinip ayağa kalkmadıkça, derman aramadıkça hastalığın geri dönülmez noktaya gelmesinden korkulur. Haramları kayıtsızca seyretme hastalığımız sadece film ve dizilerle sınırlı değil. Bunlar belki 10-15 yıl önce gözlerimizi haramdan sakınarak evimize ve iş yerimize gidip gelebiliyorduk. Bugün ise bunu yapabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Duvarları kaplayan reklam panoları, vitrinleri dolduran ilanlar ile etrafımızda gidip gelen insanların giyim kuşamlarıyla sergiledikleri görüntüler hayatımızı kuşatmış durumda. Her günü bu ortamlarda geçen müminlerin kendilerini korumaları gerçekten zor. Hele de destek alacağı, kendisine her an Allah'ı hatırlatacak arkadaşları, doğru yolda olan bir cemaati yoksa işi çok zor. Adeta bir kuşatma altında bulunan kişi ilk başlarda haram diyerek kendisini korumaya gayret etse bile bir müddet sonra dayanma gücü zayıflamaya, sonra da kırılmaya başlıyor. Başlangıçta kızdığı bir hayat tarzının parçası haline geliveriyor. Ahlak kitaplarımız insanın haramlardan korunmak için yürürken gözlerini sağa solda gezdirmemesini, mümkün olduğunca önüne bakarak yürümesini tavsiye ediyor. Bu tavsiyeyi yerine getirmek toplumun neredeyse tamamen dindar olduğu ve haramların açıktan işlenmediği bir dönemde kolaydı, evet. Ancak günümüz şehirlerinde kalabalık ve karmaşa düşünüldüğünde öne bakarak yürümek yerine tam tersine gözü etrafa kaçırarak yürümek neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Bu durum bu zamanda yaşayan bizlerin harama karşı sınavının eskiye göre daha ağır olduğunun da bir işareti oluyor. Aynı zamanda kendisini haramdan korumak için çırpınan müminlerin ne kadar samimi ve ihlaslı olduklarının da bir göstergesidir. Denilebilir ki imtihanın hasını bu insanlar veriyor. Köyünde ev, cami, tarla arasında hayatını geçiren kimseyle haramlarla dolu bir çevrede hayatını devam ettirmek zorunda kalanın durumu aynı değil. Bir başka ifadeyle dağ dervişliği ile şehir dervişliği bir olmaz. Köydeki insanın televizyon dışında harama bakması genel olarak söz konusu değildir. İşleyebileceği haramlar gıybet, komşusunun malına zarar vermek gibi birkaç günahla sınırlıdır ki bunlar da az değildir ama şüphesiz bu günahlar önemsiz değildir. Fakat şehir hayatını yaşayanlarda durum çok daha vahim. Apartmanda, sokakta, trafikte, iş yerinde pek çok kişiyle olan ilişkisinin bu ilişkisinde tutun da gözlerini harama çekebilecek yüzlerce sebep aynı gün içinde onu yüzlerce sınamaya tabi tutar. Bu sınavları verebilmenin Rabbimiz katında mükafatı şüphesiz daha fazla olacaktır. Çünkü korunmaya çalıştıkları haramlar daha fazladır. Tasavvuf kitaplarımızda bununla ilgili olarak güzel bir kıssa anlatıyor. Biri köyünde çobanlık yapan, diğeri de şehirde ayakkabı tamircisi olan iki kardeş var. Çobanlık yapan hem hayvanlarını otlatıyor hem de ibadet ve zikir ile meşgul oluyor. Kendisini tamamen kulluğa vermiş, günahlardan uzaklaşmış. Şehirdeki kardeşi de zahit biriymiş ve helalinden kazancıyla hayatına devam ettiriyor. Bir gün köyde olan kardeş şehirdekini ziyaret etmeye karar vermiş.
Hediye olarak da beraberinde süt götürmeye karar vermiş. Kendisine ihsan edilen bir keramet olarak kumaştan yapılmış bir tuluma süt doldurarak yola koyulmuş. Kardeşinin dükkanına varmış, selamlaşmadan sonra getirdiği sütü duvara asıp kardeşiyle muhabbete koyulmuş. Bu esnada bir hanım gelmiş, ayağındaki ayakkabının birini çıkarıp yırtıldığını söyleyerek tamir edilmesini istemiş. Bu esnada çobanlık yapan kardeşin gözü kadının ayakkabısız kalan ayağına takılmış, aklı karışmış, şeytan zihninde cirit atmaya başlamış. O bu haldeyken kumaş tulumdan süt damlamaya başlamış. Bu durumu gören ayakkabıcı kardeşi ona şunu demiş: "Dağ başlarında veli olmak, kulluk etmek kolay. Yiğitlik böyle haramın bu kadar yakınındayken kendini tutabilmekte." Böyle demiş, sonra da besmele çekerek parmağını süt damlatan yere değdirince sütün akması durmuş. Bu kısa bize herkesin sınavının aynı olmadığını gösteriyor. Nitekim bütün hayatını Mekke'de geçiren biriyle her türlü şeytanlığın kol gezdiği bir şehirde yaşayan kişi aynı değildir. Umre'ye ve hacca giden kardeşlerimiz bunu çok iyi tecrübe eder. Günlerinin tamamı ibadetle geçmektedir. 5 vakit namazı Kabe-i Şerif'te veya başka bir mescitte cemaatle eda ederler. Kalan vakitlerde tavaf, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuma ve zikrullah ile meşgul olurlar. Ancak memleketlerine döndüklerinde bu güzelliği devam ettirmeleri zorlaşır. Zira hayatın içine katılmak zorundadırlar. Müminin esas sınavı da tam bu noktada başlıyor. İnsanlardan uzaklaşıp yalnız yaşamak artık pek mümkün değil. Nüfusun büyük bir bölümü şehirlerde yaşıyor. Bu yüzden kulluğumuzu ayakkabı tamircisi misali yaşamak ve dünya sınavımızı kalabalıklar arasında vermek durumundayız. Rabbimizden niyazımız, bize zorluklar karşısında dayanma gücü vermesidir. Şüphe yok ki zorluğun içinde saklı kolaylıklar vardır. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sınavımızın zorluğu oranında bizleri mükafatlandıracaktır. Bize düşen niyet ve gayrettir. Unutmamamız gereken çok önemli bir husus da şudur: biz peygamberler kadar güçlü, toplumu dönüştürebilecek kadar sağlam bir iradeye sahip değiliz. Bizleri iyiliğe ve hayra teşvik eden, iyi kul olarak kalmamızı sağlayan bir cemaatimiz, çevremiz olmazsa ortamın bize kendisine benzetmesi her zaman mümkündür. Allah muhafaza buyursun Celle Celaluhu. İyi insanlarla birlikte olmaz, onların manevi desteklerinden faydalanmazsak haramları kanıksayıp bir müddet sonra bunları normalmiş gibi görmeye başlayabiliriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cemaatten ayrılmamayı tavsiye etmesinin pek çok hikmetlerinden birisi de işte budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurdular: koyun için kurt neyse şeytan da insan için öyledir. Sürüden ayrılan ve uzaklaşan koyunu kurt nasıl kaparsa şeytan da cemaatten uzaklaşan insanı öyle kapar. Onun için tenha yollardan, ayrılıktan uzak durun. Cemaatten, topluluktan ve mescitlerden ayrılmayın. Rabbimiz de durmamız gereken yeri mealen şöyle beyan buyurmaktadır: hepiniz toptan Allah'ın ipine, dinine sımsıkı sarılın. Bölünüp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfuyla kardeş oluvermiştiniz. Size bir ateş çukurunun tam kenarındayken oraya düşmekten de sizi o kurtarmıştı. Allah size ayetlerini böylece açıklıyor, ta ki doğru yola eresiniz. Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun. İşte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır. Âl-i İmran suresinin 103 ve 104. ayet-i celleleri. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Tevbe suresi 119. Kıymetli dinleyenler, dilimiz döndüğünce elimizdeki eserlerde zikredilen kelamları sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Mevla Teala Hazretleri Allah'ımız Celle Celaluhu buraya kadar aktarmaya, anlatmaya, bu meselelerin anlaşılmasına vesile olmaya gayret ettiğimiz bu hususları tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Biraz evvel
söylediğim üzere bu meseleleri anlatmak, aktarmak kolay. Çünkü büyükler çok güzel eserler hazırlamışlar. Bu eserlerdeki kelamları sizlere aktarmak bir nebze kolay. Mesele bunları iyi anlamak, iyi idrak etmek ve hayatında tatbik etmek. Bu konularda inşallah gayretli olan kullardan oluruz. Allah-u Teala hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile çene kapamayı yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. Kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo.

bağrıma saplanan ateş ok imiş. Bu aşkla yananlar meğer çok imiş. Candan sevenlere ölüm yok imiş. Canımız yoluna kurban ey nevi. Canımız yoluna kurban ey nevi.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
1: Radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: 40 hadisi şerif. Abdurrahman İbni Avf'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştir. Allah azze ve celle buyurdu ki, ben Rahmanım ve akrabalığı Rahim'i ben yarattım ve ismim olan Rahman'dan ona isim diye Rahim türettim. Kim akrabaya iyilik ederse ben de ona iyilik ederim. Kim de ondan ilgiyi keserse ben de ondan iyiliği keserim. Akraba arasındaki münasebetin şerefli mevkiini beyan etmeye bu kutsi hadisi şerif en büyük delildir. Zira Allah'a mahsus en güzel isimlerden olan Rahman kelimesiyle nesebi yakınlık manasına gelen Rahim, kök itibariyle aynı kelimedir. Bunun için Cenab-ı Hak, ismimden yani Rahman'dan Rahim'i türettim buyurmuştur. Bu beyanda Rahim'in kıymet ve ehemmiyetini belirtmek için başka bir ifadeye ihtiyaç bırakmamaktadır. Rahim hukukuna riayet edenlere Allah Teala ihsan ve ikram edecek, riayet etmeyenleri de rahmetinden mahrum bırakacaktır.
1: Kırk hadisi şerif.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Es-Selamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffar ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Vehhabu ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafid ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah.
1: El-Rafi'u ya Allah.
0: Dilediğini yükselten ve yücelten Allah.
1: El-İzzu ya Allah.
0: Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder, yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Müslim 1 146.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

sözün özü. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Cenneti özleyen iyiliklere koşar. Cehennemden korkan ihtiras ve tutkulardan uzak durur. Ölüm gerçeğine kesin olarak inanan dünyanın nimet ve zevklerinden kesilir. Dünyayı bilen felaketleri basit ve önemsiz görür.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Burası Radyo.

Verdiğin emanet ne güzeldi Allah'ım. Onu layıkınca taşıyamadım. Yüzüme bakacak gözüm yok. Ellerimde kirlendi emanetin. Elmas iken adi bir cama döndü. Kıymetini bilemedim. 40-50 yılda eskidi derim, pörsüdü cildim. O güzellikten şimdi bir eser yok. Yok yakınımda kimsecikler şimdi. Bir sen varsın, bir sen. Halimi, derdimi bilen. Bir an olsun beni yalnız bırakmayan. Sadece sen. Gerçek sahibim, malikim, efendim, Rabbim, ilahım, Allah'ım. Sadece sen. Kimler geldi, kimler geçti şu dünyadan? Her biri bu aynaya baktı da geçti. Kimi elinde bir tasla, kimi başucunda bir taşla geçti bu dünyadan. Kimi de malını değil, adını bile götüremedi. Tacı, tahtı burada bıraktı. Çünkü mülk senindi. Akıl olana yakışan suretlere takılmamaktı. Bilen öyle yaptı, bilmeyen bu yolda şaştı. Bazen taşkınlık yapıp haddi aştı. Bu beden kendinin sandı ve insan aldandı. Nerede bir zamanlar o ışıldayan genç ve güzel yüzler? Şimdi eser yok hiçbirinden. Gençti, güzeldi hepsi, gül gibiydi. Ömürleri güller kadar kısa sürdü. Ben de öyleyim şimdi. Ömür ağacımın son yaprağı dalından düşmek üzere. Başımı kaldırıp bakmaya cesaretim yok. Sahip olduğumu zannettiğim ve kıymetini bilemediğim beden elbisesinin içindeyim. Bu elbise bedenime dar geliyor artık. Ruhum eskimiş yuvasından çıkmaya can atıyor. Emanetin mühleti bitti bitecek. Son yaprak dalından düştü düşecek. Senin bu en harika ve en güzel eserinin, yani ruhumun ve bedenimin bunca yıldır kıymetini bilemedim. Affeyle ya Rab. Hastalanmadan elimin, gözümün, ayağımın ve kalbimin kıymetini bilemedim. Geçti gitti yıllar, bitti ömürler. Bu beden benim zannettim. Senin emanetindir diye bilemedim. Yedirdin, içirdin, gezdirdin mülkünde. Sayısız nimetlerinle şereflendirdin. Ama hiçbirinin kıymetini layıkıyla bilemedim. Şimdi ne sevenim kaldı, ne de dönüp bakanım. Yok kapımı bir çalanım. Yok ne de bir hatır soranım. Gönül evime, bedenimin semtine bir uğrayanım yok. Senden başka halimi gören ve bilenim yok. Her gün son bir geceye, her gece son bir güne gebedir, bilemedim. İzin ver, gençlik çağımda yapamadığımı ömrümün son deminde yapmaya çalışayım. Derman ver, iman ver, fırsat ver Allah'ım. Her zamanda veriyorsun ya. Kırık dökük bir haldeyim. Tutulacak bir yerim yok. Onarmaya kalksam her yanım harap. Oysa bir zamanlar öyle miydi? Bu beden de gençti, dinçti. Kuşlar gibi gidip gelirdi en uzak mesafelere. Yorulmak bilmezdi. Bir nefeste çıkar, inerdi merdivenleri. Şimdi ilk basamağında bile dinlenmeden edemiyor. Yollarda yokuşları hesaplıyor. Odama doğru çıkarken köşede bir ayna var. Bazen durup ona bakıyorum. Bu ben miyim? Bu yüz benim mi Allah'ım? Hayretten dona kalıyorum. Kalbim heyecanlanıyor.
çırpıntılarını duyuyorum. Her kalbin çırpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir diyordu bir Allah dostu. Şimdi daha iyi anlıyorum. Kendimle konuşuyorum. Kalbimle baş başayım şimdi. Bir psikolog, kendi kalbine bakmayanın hayatı bulanıktır diyor ve ekliyor. Kendi yüreğine bakabilme cesaretini gösterenler, gönlünün muradını keşfedenlerdir. Dışarıya bakan rüya görür, hayal dünyasında kaybolur. İçeriye bakan uyanır, kendini keşfeder. Öyle yapıyorum. İçime bakıp aynalarda kendimi keşfe çalışıyorum. Hayatımı inceliyorum sayfa sayfa, satır satır. Çünkü incelenmemiş bir hayat yaşamaya değmez diyor bir düşünür. Öyle yapıyorum. Aynaya bakıp sorular soruyorum. Ya Rab, aynaya bakacak yüzüm, suretime bakacak cesaretim yok. Oysa aynalar konuşuyor. Boşa geçen günlere yanmanın faydası yok. Şimdi tövbe ve istiğfar etme vaktidir diyor. Bu mukaddes emaneti taşıyamadık. Harap ettik. Yitirdik. Ya Rab, affet bizi. Bu emaneti senden başka kim onarır? Kırık dökük bu emaneti senden başka kim kabul edebilir? Kırılan, dağılan, parçalanan hayatımızın yegane kefili ve vekili sensin. Sen hasbunallahu ve ni'mel vekilsin. Aynalara bakmaya korkuyorum. Çünkü orada görüneni sevemiyorum. Ama aynalar konuşuyor. Sen kendini bile sevmezken seni bir seven var. Unutma diyor. Suretlere bakıp takılma diyor. Sen kendine kıyıp hayatını boş yere harcasan da seni seven biri var. Sana kıyamayan, harcanmana razı olamayan biri var. O seni seviyor. O seni öyle seviyor işte. Sen kendine tahammül edemesen de sana şefkat gösteren ve tahammül eden yüce bir sabır sahibi Rabbin var. Allah'ım, sensiz hiçbir şey çözülmüyor. Sensiz hiçbir şey olmuyor ve anlaşılmıyor. Hayatın tadı seninle ve sana imanla. Ağır baskılar altındayım. Kör düğüm olmuş hayatım. Senin emanetin olan bu hayat ancak senin yardımınla çözülebilir ve yeniden bir düzene girebilir. Senin merhametinle, senin intimasınla. İşte buna canlı bir misal. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanmış bir olay. Her nasılsa ve ne olmuşsa kız öğrencilerden biri kendini okulun penceresinden atmak istiyor. Tam o sırada koridordan geçmekte olan bir öğrenci durumu fark edip çekip kurtarır kızcağızı. Aklını mı kaçırdın sen? Ne yapıyorsun diye sorar. Kızcağız, bırak beni, bırak. Kimse sevmiyor beni. Bırak der. Feryat eder. Çocuk, seni seven biri var der. Kızcağız şaşkınlık içinde, kim o, kim o diye söylenir. Çocuk, sana böyle bir sonu layık görmeyen, beni senin yardımına gönderen o işte, seni seviyor. Senin Rabbindir o. Sızlanma, onun sevgisi sana yeter diyor. Ondan başka hiç kimse seni sevmesin isterse, onun sevgisinin bir zerresi sana değil, kainata bile yeter der. Kızcağız, madem Allah beni seviyordu, neden yalnız bıraktı, neden der. Bir yandan da hıçkıra hıçkıra ağlar. Çocuk, bak bırakmadı işte, beni senin yardımına gönderdi. Koridorda sadece sen ve ben varız, bir de Allah. Biz yalnız değiliz.
Ben burada olmayabilirdim. Bu koridordan da geçmeyebilirdim. Allah sevk etti. Senin imdadına beni o gönderdi. Hadi toparlan, ağlama der. Kızcağız gene söylenir. Beni kimse sevmiyor. Hiç kimse sevmiyor. Arkadaşı, sen kendini seviyor musun diyor. Kızcağız başını kaldırıp hayır der. Ben de kendimi sevmiyorum. Çocuk, üzülme. Biz kendimizi sevmesek de bizi seven biri var. Bizim bir sevenimiz var. Sevmekle kalmayan, her an yaşatan sadece midemizi değil, kalbimizi ve ruhumuzu da sevgisiyle besleyen biri var. Ağlama. O sevgilinin bir zerrecik sevgisi sadece sana değil, kainata bile yeter der. Güneşi bulan mumu ne yapsın? Ey güneşler güneşi, ey nurlar nuru, bir zerre tecellin bile neler yapmaya kadirdir senin. Kendini bile sevmeyen insanın, şükür ki onu seven bir Rabbi var. Ümidini yitirme ey insanoğlu. İşte seni böyle seven sevgili bir Rabbin var. Aynalar konuşuyor. Aynaları dinlemeye, aynalara bakmaya cesaretiniz var mı? Geçip de aynaya soran var mı? Bir dikenin duasını güle çeviren Rabbim, bizim en karanlık halimizi bile dilerse en güzel bir şekle çeviremez mi? Hem de bir anda. Şimdi aynalara bakma vaktidir. Aynalarda kendimizi keşfetme vaktidir. Kendi yüzüne ve yüreğine bakabilme cesaretini gösterenlerin gönül muradına erme vaktidir. Bakın ne diyor Necip Fazıl Kısakürek? Yön yön sarılmışım ne yana baksam. Sarılan olur da saran olmaz mı? Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam? Geçip de aynaya soran olmaz mı? İlahi kudretin aynaları çok. İnsan küçük, dünya büyük bir ayna. Her birindeki tecelli başka başka. Hem birbiri arkasından daim gelen geçen aynalar mecmuasıdır. Öyleyse onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan o cam parçalarından alakanı kes. Evet, aynalar konuşuyor. Neler söylüyor neler. Sen kendini bile sevmezken seni seven bir Rabbin var diyor. Öyleyse aynalardaki suretinin, eskimiş bedeninin şekline hiç üzülme. Geç kalmış sayılmazsın bu ticarette. Alışverişini yapmak için yine bir fırsat, yine bir çare var. Elindeki emaneti sahibine sat diyor. Evet, aynalar konuşuyor. Geçip de aynaya bir soranımız var mı? Biz kendimizi bile sevmezken, bizi seven bir Rabbimiz var. Şükür ki bir Rabbimiz var.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük. Zalimlerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları unutmak. Gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak. Dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek. Geçmiş günahları daima hatırlamak. Gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: cennette peygamberlere komşu olmak, cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak. Cehennemde meleklerin hakikati inkara şartlanmış olanları azarlaması. Cehennemde şeytana komşu olmak. Cehennemde Allah'ın gazabı.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
8: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi, feyzi, inayeti, lütfu, ihsanı, ikramı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize hayırlı bir gün diliyorum. Cenab-ı Hak rızasını kazanan, rızası doğrultusunda hayatını şekillendiren Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ümmet olma bilinciyle yaşamını, işini, gücünü planlayan, programlayan ve buna gayret eden bahtiyar mümin ve müminelerin arasında bulundursun hepimizi. Sesimizin ve soluğumuzun ulaştığı tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize kalbi muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı buradan iletmiş olalım. 107.3 frekansında yayın yapan Güney Marmara'nın güçlü sesi Radyo Nida mikrofonlarından, stüdyolarından sizlerle yine güzel bir program yapmak üzere Cenab-ı Hakk'ın verdiği lütuf ve kerem ve ihsan ile birlikteyiz. Mürsel Optik'in katkılarıyla bildiğiniz gibi programımızı sunmaya çalışıyoruz. Mürsel Optik Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Havlucular Aralığı'nda kıymetli dostlarını ve misafirlerini bekliyor. Her türlü optik ihtiyacınız, gözlük, çerçeve ihtiyacınızı karşılamak üzere kıymetli kardeşlerimize de buradan hayırlı işler dileyelim. Çok teşekkür edelim. Evet, Tasavvuftan Esintiler programı yıllardır sizlerle bizleri buluşturuyor. Tasavvuf büyüklerinin, Allah dostlarının, Resul Efendimiz'i seven, onun yolunda giden Sadat-ı Kiram, Kibar Evliyaullah'ın bize yön veren, bizi doğru yolda yürümemize, durmamıza vesile olabilecek bilgileri, sohbet ve muhabbetleri, zaman zaman ayetleri, hadisleri kendi ortamlarındaki kardeşleriyle, ihvanlarıyla, talebeleriyle, muhibbanlarıyla paylaşırken bizler de onların sohbetlerine katılıp oradan bir şeyler istifade etmeye çalışıyoruz. Evet, geçen programlarımızda da yine değinmiş olduğumuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek torunlarından bize aktarılan, mübarek dedelerinden intikal eden mübarek kelamları, mübarek hadisi şerifleri inşallah yine böyle yavaş yavaş aça aça analiz ede ede kendi birikimlerimiz ve öğrendiğimiz, aktarmaya çalıştığımız bilgileri böyle derleyerek bir buket şeklinde sunmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim anlayabilmeyi, idrak edebilmeyi, önce programı yayına hazırlayan acizane bizim üzerimizde tahakkuk etmesini Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin diyoruz. Hazreti Hasan Efendimiz aktarıyor Peygamber Efendimiz'den: kendi bildiğini diğerlerine de öğret ve diğerlerinin bilgisini de öğrenmeye çalış diyor. Bildiğimiz doğru bilgiler, öğrendiğimiz doğru bilgileri önce kendimiz hayatımızda uygulayıp, efendim, yaşam tarzımızda göstererek, yani nasıl işte efendim bildiğimiz yapılması gereken işler, yapılmaması gereken işler, hani bunu Kur'an'ı ifadeyle haramlar ve helaller, doğrular ve yanlışlar gibi, kanuna uygun olanlar olmayanlar gibi de değerlendirebiliriz. İnsanın mutluluğunu, mesut ve bahtiyar olması için ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, kelam-ı kibar dediğimiz Allah dostlarının mübarek sözleri aslında bizi doğru yola kanalize eden şeyler. Bakıyoruz, Allah'ın emrettiği şeyler hep mutluluk ve güzellikleri bize kazandırıyor. Yasak olan şeyler de yapmayın, etmeyin, yemeyin, içmeyin, giymeyin. Efendim, dikkat edin, kendinize özen gösterin. Şu fani dünyada bir takım şeylere sahip olurken ahiretinizi yıkmayın. 3 günlük dünya hayatında kazanacağız, elde edeceğiz, sahip olacağız, makam sahip olacağız, mevki sahip olacağız, iş sahibi, güç sahibi olacağız diyerek yanlış yollara gitmeyin diyor. Sonuç itibariyle geçici dünya hayatında bir takım farklı şeylere sahip olabilirsiniz ama ahiret hayatınızda pişmanlık duyacağınız şeyleri yapmayın diyor bize. Yaparsak ne olur? Karşılığı mutlaka olumsuz bir şekilde bize döner, faturayı farklı öderiz. Cengiz abinin dediği gibi mahşer faturası acep ne tutar? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Müslümanlar girmiş 73 yola. Kimi gider sağa, kimi gider sola. Allah'a giden yol hangisi ola? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kimi zengin ama gönlü fukara. Olmuş sanki haşa kıblesi para. Ne yapar insanı şirk denen yara? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Mahşer faturası acep ne tutar? Yani bir fatura ödemeden bahsediliyor. Dünyada da böyle değil mi? Bir alışveriş yapıyoruz, bir ticari bir iş yapıyoruz. Ya çıkarken mağazadan fiş alıyoruz, fişin bedelini ödüyoruz, veya fatura tutarını ödemeden malların teslimini alamıyoruz. Bir fatura var, cebimizdeki bütçeye bakıyoruz, cebimizdeki paraya göre, kartımızdaki avans durumuna göre, efendim, vesaire, alışverişimizi yaparken bazen böyle ne yapıyoruz? Toplayarak gidiyoruz, hesap yaparak gidiyoruz. Öyle de yapmalıyız zaten. Yani her önümüze geleni alırsak, her istediğimizi yapmaya çalışırsak faturanın bedelini ödeyemeyiz. Fatura yüksek çıkar. Dolayısıyla mahşer faturası acep ne tutar? Yani dünyevi işlerdeki hatalarımızın karşılığında veya iyilikler karşısındaki ödeyeceğimiz bedeli düşünüyor musun diyor. Faturayı ödeyebilecek misin acaba? Allah muhafaza eylesin. Birbirimize neden iyilik ve güzellikleri anlatıyoruz, aktarıyoruz? Kimse zarar görmesin, kimse mahcup olmasın, kimse sıkıntı çekmesin. Bildiğimiz kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla, Rabbimizin emirleri ve nehilerini okumaya, aktarmaya çalışıyoruz. Kimse sonunda, günün sonunda, yani ömrünün sonundayı kastediyorum, ahirete yolculuğa başlayacağımız zaman sıkıntı çekmeyelim. Kimse problemle karşılaşmasın. Bütün peygamber efendimizin, sahabenin, tabiinin, tebe-i tabiin, ehimme-i müştehidin, rıdvanullahi aleyhim ecmain mazaratının hepsinin düşünceleri kimseye bir şey olmasın, kimseye zarar gelmesin, kimse sıkıntı çekmesin. Hazreti Ebubekir'in hani diyor ki, ya Rabbi benim vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt, öyle büyüt ki benim vücudumu dev gibi, dünya kadar büyük bir adam yap, sonra beni cehenneme at, cehenneme kapak yap, hiçbir kardeşimiz cehenneme girmesin. Bak, düşünceye bak, derde bak, kimse cehennemde yanmasın ya Rabbi, ben kendimi feda edeyim, onlar sıkıntı çekmesin. Sevgi ve muhabbetteki zirve noktaya bakar mısınız? Dolayısıyla hani büyüklerimiz de, annelerimiz, babalarımız da, büyük anneler, büyük babalar, anneanneler, nineler, neyse, evlatlarının, çocuklarının, torunlarının kötü olmasını asla ve kata istemezler. Komşu çocuğumuzun kötü olmasını bile istemeyiz. Bırakın evlatları. İnsanlığın mutlu olması yönündeki reçeteleri birbirimize aktarıyoruz. Yani birinin zarar görmesinden bir başka bir insan seviniyorsa zaten o insanlığını sorgulaması lazım. Bir kişi zarar görerken karşıdaki adam göbek atıyorsa, yani bunun insanlığı, vicdanı, merhameti sorgulanması lazım. Sokakta ölen kedilere, köpeklere bile üzülen, mahlukata verilen zararlara bile üzülen bir din anlayışımız var. Bırakın zulmü, bırakın sıkıntıyı, dünyadaki dökülen kanlara karşı gece gündüz ağlayan insanlar var aramızda. Neden? Çünkü İslam sevgi dini, merhamet dini, hoşgörü dini, kimsenin zarar görmesini asla ve kata istemez. Onun için öğütler nasıl? Yani bildiklerini etrafına öğret diyor Peygamber Efendimiz. Ama başkalarından da öğrenmeye açık ol, kapı arala. Sadece kendi bildiklerinle amel etme. Başkalarının bilgilerini de öğren, harmanla, ilmini sağlamlaştır. Bilmediğini öğren, bildiğini de kardeşlerine, evlatlarına, çoluğuna, çocuğuna, çalıştığın mesai arkadaşlarına lisan-ı hal, münasip bir dil ile ancak aktarmaya çalış diyor. Kalp kırmadan, incitmeden, rencide etmeden. Yani o kadar hassas noktalar var ki sevgiyi ve muhabbeti artırmamız lazım. Sevgiyi çoğaltmamız lazım. Birbirimizi incitmeden, kırmadan. Hani diyor ya, ben diyor sarhoşun kendisine değil sarhoşluğuna kızarım. Onun işlediği o yanlış eyleme kızarım. Ben adamın kendisine, kişinin kendisine kızmam diyor bir Allah dostu. Bizim kızgınlığımız yaptığı yanlış hareketedir. Onu bıraktığı zaman işte önce kendini düzeltir, kendini kontrol altına alır. Yasaklı şeylerden kaçındığı zaman hayatı, vücudu, zararlı şeyleri kullanan insan en fazla zararı önce kendine verir. Sonra da etrafına zarar verir. Onun için biz o eyleme kızarız. Tamamen arkadaşlarımızda, dostlarımızda gördüğümüz kötülüklerden, yanlışlardan dolayı silmeyiz. Silmememiz de gerekir zaten. Onun için Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Rızasını kazananlardan eylesin inşallah. Bir ilahi dinleyelim şöyle. Gönlümüz yumuşasın bakalım. Yine radyomuzun o güzel dostları umre programını hazırlanıyorlar Hadim hocamla. Heyecan yine dorukta. Ve bu güzel organizasyonda mübarek ve mukaddes topraklara gidecek olan kardeşlerimize, abilerimize, büyüklerimize, evlatlarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Organizasyonlar çok iyi bir şekilde devam ediyor. İstanbul gezilerimizden dönenler, önümüzdeki haftalarda yine gidecek olan kardeşlerimize de buradan selam olsun. Aralık ayında büyük organizasyonda yer almak isteyen kıymetli dinleyicilerimize bir an önce hazırlıklarını yapmalarını tavsiye ediyorum. Müthiş bir organizasyon. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde ziyaret etmek. Kim beni vefatımdan sonra ziyaret ederse dünyadayken, yaşıyorken ziyaret etmiş gibi olur. Bu güzelliğe haiz olur, sahip olur. Müjdesine nail olabilmek için efendim ertelemeyelim. Çünkü gerçekten günler o kadar hızlı ilerliyor, ömür öyle geçiyor ki zaman geçtikçe daha önce keşke gitseydim diyecek birçok kardeşimiz, dostumuz. Daha önce neden gelmedim dememek için bir an önce o mübarek ve mukaddes topraklardaki yerinizi almanızı tavsiye ediyorum. Medine'ye doğru şöyle bir yolculuk yapalım. Bizim son yaptığımız eserlerimizden bir tanesi Can Medine ilahisini bütün dostlara armağan ediyorum efendim. Kendi sesimden, kendi yorumumdan ilahiden sonra inşallah tekrar devam edeceğiz.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler devam ediyor.
1: Evet kıymetli dostlarımız, Mehmet Esmer kardeşimizin sunduğu istek programlarını takip eden kardeşlerimize sponsorumuz Mürsel Optik'in güneş gözlüğü hediyesi devam ediyor. Dolayısıyla bu güzellikleri de kaçırmayın diyorum. Çünkü oradan WhatsApp üzerinden yazışmalar yoğun olduğu için dolayısıyla o program formata daha uygun. Mehmet Bey kardeşimizi takip edin. Güzel eserleri, ilahileri, ezgileri, kasideleri, güzel nameleri efendim hepimiz takip ediyoruz zaten. Dinlemeye çalışıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz. WhatsApp üzerinden gelen güzel mesajlar bizleri daha da güzelleştiriyor. Moral ve motivasyon açısından bizlere güç veriyor. Bursa'nın içinden, ilçelerinden, çevre illerden internet aracılığıyla gerçekten radyomuzu takip eden, emin olun Türkiye'nin her yerinden, ben isim vermek istemiyorum, Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın istediğiniz bir bölgesinden bile Radyo Nida yazdığınız zaman sosyal medya aracılığıyla, sosyal medya vasıtasıyla radyomuzu dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Güzel dinleyicilerimize buradan selam olsun efendim. Hazreti Hasan Efendimiz dedesinden mübarek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aktardığı hadisleri bize anlatıyor, beyan ediyor. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki mürüvvet nedir diye sorulmuş Peygamber Efendimiz'e. Mürüvvet yani yiğitlik. Yiğitlik, dürüstlük, doğruluk. Efendimiz buyurur ki dini korumak, dinimizi korumak, nefsi aziz kılmak, yumuşak huylu olmak, iyi iş yapmada kararlı olmak, hayırlı işlerde, güzel işlerde devamlı olmak, iyilikleri yaymada gayretli olmak, heyecanlı olmak ve arkadaşlarının, güzel dostlarının hakkını eda etmek. Evet. Dini korumak, nefsi aziz kılmak, kendini sevmek. İnsan kendini sevmezse zaten hiç kimseyi sevemez. Dolayısıyla kendini seven insan da kendine zarar vermez. Kendine faydalı olan bir şeylerin peşinden koşar. Kendine zarar veren, sıkıntıya sokacak, problemler oluşturacak bir eylem içerisinde olabilir mi insan? O olmaz. Yani gaflete düştüğümüz zamanlar olabilir mi? Olabilir. Ama sürekli aynı şey içerisinde bulunmaz. Ve hadis-i şerifte, yine bir başka hadis-i şerifte okumuştum. Müslüman bir delikten iki kere geçmez diyor. Ne demek istiyor? Yani bir delikten, yani olumsuz bir şey yaşadıysa o kapıdan girip bir daha o kapıdan girmemek için gayret eder. O yerden geçmemek için, o işi yapmamak için, onunla ilişki kurmamak için, o insan ile hemhal olmamak için. Yani örnekleri böyle çoğaltabiliriz. Hata yapabilir miyiz? Yaparız. Hep yaptığımız oluyor zaten, hatasız insan aramak çok zor bir şeydir. O büyüklerin gibi olabilmeyi hepimiz murad ederiz ama hata bizim işimiz. İnsan nisyandan gelir, unutmaktan gelir. Unutuyoruz. Diyoruz ya, Allah'ım bizi unutursak, dalalete düşersek, yanılırsak, Allah'ım bizi sen tekrar düzelt, tekrar iyi yola, güzel yola, hak yola, adaletli olan yola, iyiliklerin olduğu yola bizi ulaştır. Kendimizi, eşimizi, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, çevremizi, bütün inanan kardeşlerimizi sen iyilikte daim eyle diye dua ediyoruz. Dua etmeliyiz de zaten. Hem gayret edip hem de dua etmeliyiz. Yalnız başımıza, tek başımıza başarılı olamayacağımız şeylerde de yanımızdaki partnerimiz ile birlikte hareket ederek bazı sıkıntıların altından kalkabileceğimizi biliyoruz. İnşallah ne güzel bu güzellikleri birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Biz iyiyiz kötüyüz anlamında ayrım yapmadan hepimiz muhatabız çünkü bu güzellikler karşısında efendim.
2: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
3: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
1: Evet, hayırda yarışmak Peygamber Efendimizin mübarek sözlerinde, kelamlarında. Nida organizasyonu yaptığı birçok hayırlı iş var biliyorsunuz. Afrika'da kurban, adaklık kesimleri, Afrika'da suya muhtaç, bir yudum su aramanın yoluna düşen insanların çektiği eziyetleri düşünmek gerekiyor. Oraya gidip gelen abimizle konuşmuştum bundan yıllar önce, 10 sene önce yine böyle radyoda program yapıyordum da bağlandı. Mesut'cum dedi, ben dedi gittim geldim gördüm dedi. O dönemden belki bu dönem arasında farklılıklar olabilir. Kıymetli kardeşimiz Mehmet Bey yakinen daha iyi biliyor, onu anlatıyor size. Diyor ki 20 kilometre 30 kilometre ileriye su almaya giden insanları gördüm, çocukları gördüm, kadınları gördüm. Yollar tehlikeli hem de. Yani böyle bizim gibi asfalt, cadde, efendim yol.

Yakinen bildiğim bir abimdi. Durumu iyiydi maşallah, elhamdülillah. Kuyu açtı, bak kendisi vefat etti ama şimdi o sudan içenler, kullananlar, sevap defteri sürekli açık. Şimdi ne yapıyor radyomuz? Yük olur, efendim maliyet yüksek olur diye hisse olarak herkesin bu güzellikte payı olsun diye payları bölüyor değil mi? 500 lira, 1000 lira, 1500 lira gibi rakamlarla bu kuyuya ortak olmanızı tavsiye ediyor. Kim için? Sizin için efendim. Kim yapıyorsa bu yardımı, onun efendim sevap hanesi kıyamete kadar bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz suyu kullandığı müddetçe o da böyle gıdım gıdım gıdım gıdım inşallah vefat eden yakınlarımıza kime yapıldıysa hayır sevabı gidecektir. Buna tabii ki inanıyoruz ve inşallah bu konuda da bilgimizi tazelemiş oluyoruz. Efendimiz buyurdu ki Hazreti Hasan Efendimiz, Allah kendilerinden razı olsun, Efendimizin mübarek torunları. Ey insanlar, kim Allah'a karşı ihlas ve samimiyet içinde olursa, Allah'ın sözünü kılavuz edinirse, örnek edinirse, rehber edinirse, o kişi en doğru olana doğru ilerler ve hidayete erer diyor. Allah'a karşı ihlas ve samimiyet üzerinde bulunmak. Allah'ın bizlerden istediği efendim emirleri yapmak, nehilerden kaçmak. Allah diyor o kulu olgunluk yolunda muvaffak kılar, en güzel akibete yönlendirir. Allah'a sığınan kimse emniyette yaşar ve mahfuz kalır, korunmuş olur. Allah'ın düşmanı ise eğer o kişi karşıdaki yardımcısız kalır ve daima korku içerisinde olur. Allah'ın yolunda olmakla, Allah'ı çokça anmakla, zikre devam etmekle kendinizi Allah'ın azabından koruyun. Takva yolunu tutarak Allah'tan korkun ve itaatle Allah'a yaklaşın. Zira o pek yakin ve dualarınızı kabul edendir buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tabi Allah'ın emirlerini yapmayıp Allah'ın nehyettikleri şeyleri, Allah'ın uzak durun dediği şeyleri inadına yapmaya çalışan, Allah'ı tanımayan, peygamberi tanımayan, büyükleri tanımayan, etrafına saygısız, etrafına hürmetsiz olan insanların sonu ne olacak? Mutlaka Allah'ın azabına ve gazabına erecektir. Bu hadis-i şerifte onu görüyoruz. Allah muhafaza eylesin. Neslimizi muhafaza eylesin. Evlad-ı yâlimizi muhafaza eylesin. Çevremizdeki dostlarımızı muhafaza eylesin. Çünkü nefis ve şeytan zaten insanın paçasından tutup kendi tarafına sürekli çekmeye çalışır. Onun işi odur. Ama bu tarafta da Allah'a davet eden, iyiliğe davet eden, güzelliğe davet eden, hoşluğa davet eden Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yolundan giden, onu takip eden, hak dostlarını seven, efendim onların öğretileri ile hayatına yön vermeye çalışanların sonu da elbette ki iyilikle ve güzellikle buluşacaktır. İnşallah Rabbim bizleri de böyle güzelliklerden ayırmasın, rızasını kazananlardan eylesin efendim. Evet, cennetle müjdele bizi Allah'ım. Rızanı kazanarak cenneti tabii ki insan

Sonuç itibariyle Cenab-ı Hakk'ın kullarını ahirette mükafatlandıracağı yer olarak kabul ediyoruz ama bizim yapmamız gereken Allah-u Teala Hazretleri bizden bu iyilikleri ve güzellikleri istediği için yapıyoruz. Onun doğal sonucunda da Rabbimin vereceği ikramlara da eyvallah diyeceğiz. Efendim, sözlerini çok kıymetli geçen sene kaybetmiş olduğumuz bir abimiz yazmıştı. Cennetle müjdele, Vural Şahin abimiz. Ahir ömründe tasavvuf musikisine de çok eserler verdi. Büyük sanatçılarla çalışan, Allah rahmet eylesin. Tanışıyorduk kendisine. Mesut'cum, bir sözümüz var. Sen de dedi, hani bir çalışma yapar mısın, bir beste yapar mısın? Hasbelkader besteci değiliz ama ilahi yorumcusuyuz. Böyle bir niyetine girdik. Böyle bir beste de Cenab-ı Hak lütfetti. İlahimizi hep beraber dinliyoruz. Sizlere de armağan ediyorum efendim. Cennetle müjdele bizi Allah'ım. Amin.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuftan Esintiler devam ediyor.
1: Hazreti Hasan Efendimiz'den nakledilen mübarek hadisler, mübarek kelamlar yine programımızda ana konuları teşkil etti. Devam ediyoruz yine. Kardeşlik diyor Peygamber Efendimiz, darlıkta ve bollukta vefalı olmayı gerektirir. Evet, kardeşlik darlıkta ve bollukta aynı duygu ve düşünce içerisinde hareket etmeyi gerektirir diyor. Yani bir insan yoklukta farklı olabilir ama varlığı bulduğu zaman değişiyorsa onda bir sıkıntı vardır. Bu toplumda böyle insanlar karşımıza çıkıyor mu? Çıktığı oluyordur. Hepimizin çevresinde vardır. Hani biraz palazlanınca, amiyane tarifle söyleyeyim, biraz durumu iyileşince eski arkadaşlarını, eski dostlarını unutanlar oluyor. Olmamalı, değil mi? Olmamalı. Eski dostlarını, eski arkadaşlarını, beraber yürüdüğü insanları statüsü değişti diye, durumu değişti diye unutmak İslam'a, insanlığa çok ters bir davranış. Peygamber Efendimiz bunu asırlar ötesinden, gerçek kardeş böyle yapmaz diyor. Gerçek kardeş, yani anne babadan olan bir kardeşi de buraya katıyoruz ama bir de ana baba bir olmayan kardeşler de var. Ana babası bir olmasına da gerek yok. Aynı duyguyu paylaşan, aynı yolda yürümeye çalışan, innemel müminüne ihvetün ayetine uyan bütün inananlar kardeştir diyor ayet. Ana babanın bir olmasına gerek yok. Yol kardeşi diye bir şey de var. İnsan bazen kendi öz kardeşiyle anlaşamadığı durumlar oluyor mu? Oluyor. Ama seni anlayan bir başka bir arkadaşın, kardeşin, kardeş gibi seni beni sarmalıyor mu? Sarmalayanlar var. İşte bu kardeşlikten bahsediyor. Bu kardeşlik de çok önemli kardeşlik. İlla ki aynı kandan, candan gelmesine gerek yok. İnsanlar zaten hayatın içerisinde yaşarken böyle güzel insanlara ihtiyacı var. İnsanın iyi bir arkadaşa sahip olması yine Peygamber Efendimizin mübarek hadislerinde dünya ve ahiret saadetindendir diyor Peygamberimiz. Bak ne kadar güzel. Yalnız da iyi bir arkadaş olması sizi motive eder, mutlu eder, neşelendirir. Neşenize neşe katar, kederinizi üzerinizden alır, acınızı hafifletir. Bundan güzel bir şey var mı acaba? Varlıkta da yanında, yoklukta da yanında. Olsun kardeşim, toparlarız beraberce. Bir sıkıntın mı var? Evelallah. Bak ileride gelecek şimdi. Kerem nedir diye soruyorlar Peygamber Efendimiz'e. Yani cömert demek kerem. İstenmeden önce yardımına koşmaktır. Koşan kimse keremli insandır. Hazreti Hasan Efendimiz söylüyor bunu. İstemeden onun halini anlar, çözer, sende bir şey var, sende bir durum var, sesinden bile anlar, telefondaki alo demenden anlar, efendim demenden anlar, yüzündeki haleti ruhiyenden anlar gerçek kardeş. Evet, ihtiyacımız var bu güzelliklere. Dolayısıyla Allah böyle kardeşler eylesin. Önce aile arasındaki kardeşlikleri tesis eylesin. Allah muhafaza eylesin. Kardeşler çok iyi geçiniyor fakat yarın bir gün büyükler ahirete göç ettikten sonra işte mal, miras konusunda insanların birbirleriyle neler yaptıklarını etrafımızda duyuyoruz. Ya insan bunu kardeşine yapar mı diyor. Yapar mı ya? Kimseye yapmaması lazım, gerekir. Hak, hukuk, adalet noktasında insanlar akitleştiği, ahitleştiği, sözleştiği şeylere nasıl mugayir hareket edebilir inanan insanlar? Hakkı teslim etmede nasıl gevşek davranabilir inanan insanlar? Sözleşme yapıyorsun. Sözleşmeye uyacağız abi. Bak, bunları yapacaksın. Ben de bunları yapacağım. Sen de bunları yapacaksın. Bir olay karşısında açacağız akit, sözleşmeyi. Bunlar istemi tamam demişsin mi? Demişsin. İmzayı attın mı? Attın. Neden yapmıyorsun diye dünyada da adamı hesaba çekerler. Resmi merciler. Ahirette de Allah hesaba çeker. Onun için bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Zaten bizim anlatmaya çalıştığımız güzellikler hep birbirimize anlatıyoruz işte. Mesut, bunları anlatıyorsun. Sen doğru adam olmak zorundasın. Yapmak zorundasın. Verilen görevi tam yerine getirmek zorundasın. Anlattıklarını yapmıyorsan zaten sen nasıl adamsın demezler mi insana? Hak ile batıl o kadar yakındır diyor ki Peygamber Efendimiz, böyle dört parmağını gösteriyor. Dört parmak mesafesindedir diyor. Bir elin dört parmağı hak ile batıl. Bu kadar mı yakın? Evet. Onun için diyor, her duyduğunuza inanmayın. Bak, gözünle gördüğün, gözünle idrak ettiğin falanca filanca şunları demişmiş. Sen şahit oldun mu birebir? Ben başkasından duydum. Olmadı işte. Olmadı. Veya bilmediğin, anlamadığın, tam olarak idrak etmediğin şeyleri ortaya getirme, dökme diyor. İyice idrak et. Ondan sonra ayeti kerime yok mu? Hucurat suresinde size bir fasık haber getirirse haberi araştırın, soruşturun, hemen yorum yapmayın. Şimdi maşallah bu sosyal medya dediğimiz yeni çıktı sayılır. Yani bundan 10 sene önce böyle bir şey var mıydı? Ne ararsanız çöplük şimdi. Her türlü bilgi var. Yanlış da var, yalan da var. Efendim, iftiralar var. Aklayıncaya kadar, paklayıncaya kadar, işin içinden çıkıncaya kadar ne kadar zorluklar çekiliyor değil mi? Onun için işte ölçü olmazsa bu tür şeylerle de insanoğlu çok zorlanarak uğraşacaktır. Allah bizleri güzel işlerle meşgul olanlardan eylesin, rızasını kazananlardan eylesin, rızası doğrultusunda efendim hareket eden bahtiyar kullarının arasında bizleri bulundursun. Hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler, mübarek kelamlar aslında bize çok şeyleri anlatıyor. İstişareye yöneltiyor Peygamber Efendimiz mesela. İstişare edin, istihare edin. Bir şeyi çözmek için, öğrenmek için her duyduğunuza inanmayın. Dolayısıyla İslam böyle güzelliklerle bizi kuşatıyor. Cenab-ı Hak inşallah sizleri bizleri bu güzelliklerden ayırmasın, rızasını kazanan bahtiyar mümin ve müminelerden eylesin. Hazreti Hasan Efendimizin sohbet ve muhabbetiyle bugün sözlerimizi zenginleştirdik. O kelamlar kulağımıza küpe olabilecek öğüt ve nasihatler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz bitiminde, namazı bitirdikten sonra, farzından sonra hemen şöyle cemaate doğru döner, 3-5 kelam ederdi diyor İslam tarihi kitaplarında. Bunları görüyoruz. Birkaç kelam eder, ondan sonra evine gider. Evinde de sünnet namazları, evinde de ailesiyle, ailesine örnek olma açısından da çok önemli tabii bu. Orada ifa eder ama namaz çıkışında mutlaka birkaç kişinin ihtiyaçlarına cevap verir, sözlerine cevap verir. Bir takım meseleleri gündeme getirirdi. İnşallah bundan sonraki programımızda yine Ehl-i Beyt'ten Hazreti Hasan Efendimizin bizlere aktaracağı güzel hadis-i şeriflerle programımızı yine güzelleştirmeye çalışacağız. Bizi dinleyen bütün dostlara selam ve saygılarımızı, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. İstanbul gezileri devam ediyor. Umre programımız devam ediyor. Düğün ve derneklerdeki organizasyonlarımız devam ediyor. Her türlü cemiyetlerinizde sohbet hocamız, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler, kasideler, robotlar, semazenler, mehter takımı ve ilahi grubumuz ile de Radyo Nida'nın organizasyonlarında yanınızda olduğumuzu ifade etmiş olalım. Ve bu duygu ve düşünce ile hepinize sevgi ve saygılar sunuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rızasını kazanan bahtiyar ve mümin ve müminelerden eylesin. Dilek ve temennisiyle programımızı da yavaş yavaş Medine ilahisiyle bitirmiş oluyoruz. Selametle kalın. Allah'a emanet olun kıymetli dinleyicilerimiz.

Eşhedü enne Muhammed.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler, hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Nursel Optik'in sunduğu tasavvuftan esintiler sona erdi. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Nursel Optik'te. Nursel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
6: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Birincisi Allah'ı anmak. İkincisi Allah dostlarıyla bir arada bulunmak. Ve üçüncüsü hikmet ehlinin sözünü dinlemek.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.

0: والإكرام نسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
4: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda radyo nida her an yanımızda.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrına

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

0: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.
1: Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: vatan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölü ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 0830. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Altın, gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

0: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbimden silme.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki:

insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halimde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

0: illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr. Onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayacak.

Gönlüm darda sen bilirsin. Sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

0: Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan. Adınla başlar her şey. Coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür. Melodi ve ritimle.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlı.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
0: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır.
2: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünyayla yorma, adını kalbinden silme.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını

O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Malik bin Nadle anlatıyor. Pejmurde bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Allah Resulü bana şöyle dedi: "Senin malın mülkün var mı?" "Evet, var ey Allah'ın Resulü," diye cevap verdim. "Ne gibi malların var?" diye sordu. "Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve hizmetçileri ihsan etmiştir," dedim. "Allah sana mal, mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimetinin ve ikramının eseri üzerinde, kılık kıyafetinde görünsün," buyurdu.

İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri

0: Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya-yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Nida. Radyo Nida. Nida.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

bilmiyorlar mı ki Allah rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Kuşkusuz inanan bir topluluk için bunda dersler vardır. De ki, Allah şöyle buyuruyor: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ım, Muhammed ailesine rızkı yeteri miktarda ver.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Her iyilik bir sadakadır.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.4.

onların sözü şunu demekten ibaretti: Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrına.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda.
1: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Gönlüm darda sen bilirsin, sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

0: Bir reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Radyo Nida. Kelebekler hayatın çağrısı. Sırrını anlayanlar.
6: Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan. Adınla başlar her şey. Coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür. Melodi ve ritimle.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.

Düşsem yine kaldır beni. Şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın. Rahmetinle sevindir beni.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

kimselere anlatamadım derdimi. Sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim. Bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mal olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sahabe, "Ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir?" diye sordular. O, "Annen" buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Annen" buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Baban." "Sonra kim?" dediler. O, "En yakından itibaren diğer yakınlar" buyurdu.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

0: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de alarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç, Allah'ım bunların haklarından gel dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakilere ne oldu dedi. O, Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, Allah'ım bunların da haklarından gel, bunları benden def et dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakiler ne yaptı dedi. O, beni Allah Teala onlardan kurtardı dedi ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin. Kral, nedir o dedi. Genç şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali bu gencin Rabbine iman ettik dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, anneciğim sabret. Zira sen hak üzresin dedi.

yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Can verme sakın aşka, aşk afeti candır. Aşk afeti can oldu, meşhuru cihandır. Gel derse Fuzuli.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 286.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der. Adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamın, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum, ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm, Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, İstediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Nida'dan Gönüllere programında, Radyo Nida'da 107.3 frekansında bizlere kulak veren Bursa'mıza selamlarımızı iletiyoruz. Radyonida.com.tr veya cep telefonu uygulamasından bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize yine selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, Müslümanların en önem verdikleri elbette imanlarıdır. Dünyadaki her şeyden çok daha kıymetlidir bizler için. Bugünkü sohbetimizde imanımızın kabul olma şartlarından, yani iman esaslarından bahsetmeye ve bu bilgileri tekrar etmeye çalışalım. Zariyat suresinde şöyle buyruluyor: "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." Evet, kendisine sayısız nimetler verilen, yerde ve gökte ne varsa hepsi hizmetine sunulan insan, Allah'a ibadet için yaratılmıştır. İnsanın yaratılış gayesi olan o ibadet görevini yapabilmesi için ilk başta, her şeyden önce iman etmesi gerekir. Rabbimiz, insanı dünya hayatında imtihana tabi tuttuğu için iman edip etmemeyi de insanların iradesine bırakmıştır. Yani insanlar, benim nasibimde varsa vardır, yoksa yoktur derken kendilerinin iman edip etmeme konusunda bir seçeneklerinin olmadığını söyleyemezler. Kehf suresinde şöyle buyrulur: "Ey peygamberim, de ki, Kur'an Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen iman etsin, dileyen de inkar etsin." Bu anlamdaki ayette olduğu gibi birçok ayette Rabbimiz Celle Celaluhu biz insanlara inanma özgürlüğü verdi. Evet, imtihan dünyasındayız ve Allah Teala iman veya inkar etme konusunda hepimizi serbest bıraktı ama ısrarla bizim iman etmemizi emretti. Nisa suresinde buyrulur: "Ey müminler! Allah'a, elçisine ve elçisine indirdiği kitaba, yani Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin." Değerli kardeşlerim, Rabbimiz sadece iman edin emriyle yetinmedi, pek çok ayet-i kerimede iman edenlere mükafatların olacağını, inkar edenlere cezaların, azabın olacağını bildirdi ve bizleri iman etmeye teşvik etti. Müminleri imana sevk eden ve onlara imanı sevdiren Rabbimizdir. Allah'ın izni olmadan kimse iman edemez. Ancak akıllarını kullanmayanlar iman etmezler. Azabı ve rezilliği onlar hak ederler. Evet, kullarının imanına muhtaç değildir Rabbimiz. Ama biz kulların küfre düşmesine de razı olmaz. Aksine iman edip şükretmemizden hoşnut olur. Sözlüğe baktığımızda iman, bir şeyin doğru olduğunu söylemek ve onu doğru olarak kabul etmek, inanmak, boyun eğmek, en bilinen tabiriyle tasdik etmek anlamına geliyor. Dinimizde ise Allah'a, Peygamberimize aleyhisselam ve kendisinin Allah tarafından haber verdiği kesin olarak belli olan şeylerin doğru olduğuna tereddüt etmeden inanmak, bunların hak ve doğru olduğunu içinden hiçbir itiraz, acabalar olmadan tasdik etmek ve itiraf etmek anlamında olur. İman, çoğu zaman duyduğunuz küfür kelimesinin tam karşıtıdır, zıddıdır. Değerli kardeşlerim, iman ikiye ayrılıyor: tafsili iman ve icmali iman diye. İnşallah herkesin anlayabileceği şekilde şimdi bunları öğrenmeye çalışalım. İlk önce icmali iman nedir? Bu,
iman edilecek şeylere kısa ve toplu bir şekilde iman etmektir. Ki ezbere bildiğimiz, sürekli okuduğumuz kelime-i tevhid zaten budur. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Yani Allah Teala'dan başka ilah yoktur, Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Bu icmali imandır. Zaten bunu söyleyen insan Allah'a iman etmiş ve Peygamberimizin aleyhisselam peygamberliğini de kabul etmiştir. Onun haber verdiklerini de kabul eder. La ilahe illallah dediğimiz zaman burada bir olumsuzluk vardır. La ilahe, ilah yoktur kısmıdır bahsetmeye çalıştığım. Yani Allah'tan başka. Şu putlardı, şunlardı, bunlardı, kendini ilah zannedenlerdi, her şeyi reddetmektir. İkinci kısım, yani illallah dediğimizde de bir olumluluk vardır. Hiçbir şey, hiçbir ilah yoktur, yalnızca Allah vardır demektir. İşte imanın birinci kısmında, icmali imanda bunları söylemek yeterli oluyor. Peki tafsili iman ne? O da Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, sevap veya günah, kaza ve kader, kitap ve sünnet ile Efendimiz aleyhisselamın Allah tarafından tebliğ ettiği ve tevatür, geliş yoluyla, nakil yoluyla da sabit olan kesin haber ve hükümlerinin her birerlerine ayrı ayrı iman etmek anlamına geliyor. Peki iman esasları nedir? Hazreti Ömer anlatıyor radiyallahu anh. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanındaydık aleyhisselam. Yanımıza beyaz elbiseli, siyah saçlı bir adam geldi. Üzerinde yolculuk alameti yoktu. Kendisini aramızdan kimse de tanımıyordu. Peygamberimizin dizinin dibine diz çöktü, oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı ve ellerini Peygamberimizin dizlerinin üstüne koydu. "Ey Muhammed," dedi sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam nedir? Bana bildir." Şöyle buyurdu: "İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirebilirsen Kabe'yi ziyaret etmen, yani hac yapmandır," diye cevap verdi. O adam, "Doğru söyledin," dedi. Onun hem sorup hem de verilen cevabı doğrulaması tuhafımıza gitti. Adam tekrar, "Şimdi de bana imanı anlat," dedi. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmendir. Yine kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir," diye cevap verdi. Adam tekrar, "Doğru söyledin," dedi. Ve "Peki ihsan nedir? Onu da anlat," deyince, "İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor," diye cevap verdi. O adam, "Doğru söyledin," dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bu kişinin Peygamberimize kıyametin ne zaman kopacağını sorduğunu, Peygamberimizin kendisine cevap vermesinden sonra sessizce çekip gittiğini, Hazreti Peygamber'in kendisine bu soruları soran kişinin kim olduğunu bilip bilmediğini sorduğunu, kendisinin de bilmediğini söylediğini, bunun üzerine Peygamberimizin aleyhisselam, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için geldi," dediğini anlattı. Şimdi burası bir Müslüman için en önemli yer. Okuduğum hadis-i şerifte iman esasları 6 olarak sayıldı. Bunlar, birazdan tekrar edeceğiz, Allah'a, meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman etmekti. Bu hadiste sayılan iman esasları, Kur'an-ı Kerim'de zaten birçok ayette de geçiyor. Hepsi arka arkaya sıralanmamış olsa da, yani Kur'an'ın içinden bunları bulabilmek elbette mümkün. Örneğin Bakara suresinde, Nisa suresinde geçer. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe şeklinde. Bunlara iman diye geçer. Kur'an-ı Kerim'de kadere iman edin şeklinde bir ayet yoksa da birçok ayet kadere iman etmeyi ifade eder. Kur'an'a iman, kadere de ima etmeyi gerektirmekte. Çünkü Kur'an'a iman eden, onda bildirilen esaslara da ne yapmış olur? İman etmiş olur. Şimdi bu iman esasları nedir? Hemen tekrarlayalım. Allah'a iman, Allah'ın varlığına, birliğine, yaratan, yaşatan, rızık veren, besleyip büyüten, yalnız O'dur diye inanmak. Ondan başka ibadete layık ilah ve mabut bulunmadığına, bütün kemal sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan münezzeh bulunduğuna iman etmektir. Allah'ı iman edebilmek için Allah-u Teala'yı tanımak gerekir. Biz ancak kendisini isim ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Zati sıfatlar, subuti sıfatlar, vücut, var olması, kıdem, varlığının evvelinin olmaması, beka, varlığının sonunun olmaması, vahdaniyet, tek olması, eşi ve benzerinin olmaması, muhalefetün lil havadis, yaratıklarından hiçbirine benzememesi, kıyam bin nefsihi, varlığının kendinden olması, yaratılmış olmaması. Subuti sıfatlar ise hayat, diri olması, yaşaması, ilim, her şeyi bilmesi, semir, her konuşulanı işitmesi, gizli, aşikar, bütün sesleri, duaları duyması, basar, küçük büyük her şeyi görmesi, irade, dilediğinin olması, dilemediğinin olmaması, kudret, her şeye gücünün yetmesi, kelam, peygamberlerle vahiy yoluyla konuşması ve tekvin, her şeyi tek başına yaratması, ondan başka bir yaratıcının olmaması. Allah-u Teala'nın ortağı yoktur. Onu ne uyuklama tutabilir ne de uyku. O yaratıkları besleyendir ve kendisi beslenmeye ihtiyacı olmayandır. Onun mülkte hiçbir ortağı yoktur. Kur'an tabirleri de böyledir. Meleklere iman. Ayet ve hadislerle de sabittir bu mevzu. Melekler şu özelliklere sahiptir. Nurdan yaratılmışlardır. Onlarda yemek, içmek, erkeklik, dişilik, evlenmek, uyumak, yorulmak, gençlik ve ihtiyarlık gibi biz insanlara ait özelliklerden hiçbiri yoktur. Kur'an'la bu sabittir. Allah'a isyan etmezler melekler. Hangi iş için yaratılmışsalar o işi yaparlar ve daima Allah'a ibadet ve itaat ederler. Melekler bir anda Allah'ın emrettiği bir mekandan diğer bir mekana intikal edecek, hatta yerleri ve gökleri dolaşacak bir kabiliyette yaratılmışlardır. Onların kanatlarının olduğu da yine Kur'an'da geçer. Allah'ın emriyle farklı şekillere girebilirler. Gözle görülmezler. Gözle görülmeyişleri onların yok olduklarından değil, gözlerimizin onları görebilme kabiliyetinde yaratılmamış olmasındandır. Melekler görevleri yönünden birkaç gruba ayrılır.
melekler yerde, arşta veya semada bulunurlar. Yerde bulunanlara arzi, gökte bulunanlara semavi, arşta bulunanlara ise arşi denir. Melekler yüklendikleri görevler bakımından farklı isimlerle anılmışlardır. Bunlardan dördü büyük melek olarak bilinir. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam. Yine bilinen diğer melekler de Münker Nekir, Kiramen Katibin yani Hafaza melekleri, Hamele-i Arş melekleri, Hazin, Zebani, Malik ve Rıdvan melekleri. Diğer bir iman kaidesi kitaplaradır. Allah Teala ilk insan Adem aleyhisselamdan itibaren her topluma bir peygamber göndermiş ve onlara kitaplar vermiştir. Ayet ve hadislerde kitap verildiği bildirilen peygamberler şöyledir. Adem aleyhisselama 10 sayfa veya suhuf, Şit aleyhisselama 50, İdris aleyhisselama 30, İbrahim aleyhisselama 10 suhuf, Musa aleyhisselama Tevrat, Davud aleyhisselama Zebur, İsa aleyhisselama İncil ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ile müjdelenmiş, Kur'an verilmiştir. Kur'an'ın dışındaki diğer kitapların asılları korunamamıştır. Kur'an Allah'tan geldiği gibi aynen korunmuştur ve kıyamete kadar da korunacaktır. Kur'an ifadesiyle şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz buyrulur. Diğer bir iman kaidemiz peygamberlere imandır. Rabbimiz Celle Celaluhu Adem aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar her topluma bir peygamber gönderdi. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın anlamındaki ayet bunu ifade eder. Peygamberlerin görevleri Allah'ın emir ve yasaklarını, helal ve haramların hüküm ve tavsiyelerini insanlara ulaştırmaktır ki buna tebliğ deriz. Din kurallarını sözlü ve uygulamalı olarak insanlara öğretmek ve onlara örnek olmaktır. Peygamberler sadıktır, dost doğrudurlar, emindirler yani güvenilirdirler. Peygamber sayısında ihtilaf olmakla beraber bazı kaynaklarda 224 bin peygamber gönderildiği bildirilmiştir. Bunlardan 25 tanesinin ismi Kur'an'da geçer. Adem aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, İlyas aleyhisselam, Elyesa aleyhisselam, Zülkifil aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayrıca Kur'an'da haklarında bilgi verilen Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn adlarında üç kişinin peygamber mi yoksa veli bir zat mı olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir. En doğrusunu Rabbimiz bilir. Diğer bir kaide
ahiret günüdür. İman esaslarının belki de en önemli esaslarındandır. Pek çok ayette, hadiste ahirete iman detaylı olarak anlatılır. Kur'an ve hadislere göre insanlar ölünce ruhları alemi berzahta yaşarlar. Birinci defa sura üfürülünce bütün canlılar ölür, kıyamet kopar. İkinci defa sura üfürülünce bütün insanlar Allah'ın emriyle dirilirler. Mahşer yerinde toplanırlar. Dünyada yaptıklarından hesaba çekilirler. Neticede her insan iman ve ameline göre ya cennet ya da cehenneme gider. Kafir, müşrik ve münafıklar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Günahkar müminler Allah affetmezse cezalarını cehennemde çekecekler, sonra imanlarının mükafatını görmek üzere cennete gireceklerdir. Diğer bir iman esası kaza ve kadere iman. Allah Teala'nın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve mekanını, özelliklerini, yani ne şekil ve ne zamanda olacaklarsa onların hepsini ezelde daha bunlar yok iken bilip o suretle tahdit ve takdir etmesine deniyor kader. Ezelde takdir ve irade buyurduğu şeylerin zamanı geldiğinde her birisinin ezeldeki ilim, irade ve takdirine uygun bir şekilde olmasına da kaza denir. Kader, Allah'ın ilim sıfatına, kaza ise tekvin sıfatına örnektir. Kaza ve kadere iman Hadid suresinde geçer. Şöyle buyrulur: ne yerde ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış, yani ezeli bilgimizde tespit edilmiş olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Peki bir insanın bazı günahlar işlemesi, hatalar yapması, madem kader yazılmışsa daha önceden, o insan için bir adaletsizlik değil midir? Son yıllarda konuşulan, sorulan sorulardan bir tanesi bu. Alimlerimiz bu konuyu şöyle açıklamışlardır: Allah Teala bir insana vermiş olduğu örneğin 3 tane seçenek var. Bu seçeneklerden hangisini seçeceğini daha onu yaratmadan önce biliyordu. Yani kader insana bir zorlama değildir. Zaten böyle olmuş olsaydı insanlar ne cennet ve cehennemle imtihan edilmezlerdi. Kendilerine ne yüklenmişse, programlanmışsa onu yapmış olurlardı. Ama insanda cüz'i bir irade vardır. Kişi helal mi, haram mı, iyi mi, kötü mü, bunları kendisi karar verir. Değerli kardeşlerim, peki bunları bildikten sonra imanımız nasıl kabul olur? İmanımızın geçerli olabilmesi için şunlara mutlaka uymak lazım. İmanımızda şüphe olmayacak. Acabalar, veyalar, yadalar olmadan Allah Teala'ya şüphe duymadan inanacağız. İman edilecek şeylerin hepsine inanmak durumundayız. Ben şuna inanmıyorum veya Kur'an'da bu yoktur ama diğerlerine inanıyorum demek insanı iman dairesinden çıkartır. Ve bir başka önemli detay, hayattayken iman etmektir. Yani ölümün geldiğini anladıktan sonra iman edilmez. Can boğaza gelince yapılan imanın geçerli olmadığı bilinir. Hemen aklımıza gelsin, askerleriyle birlikte Musa aleyhisselam ve ona iman edenleri takip etmişti Firavun, Kızıldeniz'de boğulmak üzereyken o ölüm
anı başladığında iman ettim demişti ama kabul edilmemişti. Yunus suresinde ayrıntılarıyla aktarılır. Peki neden kabul olmadı? Çünkü ilahi azabı gördü, ölümden başka seçeneğin olmadığını, öleceğini bildi ve artık yaşama imkanı kalmadığı bir zamanda iman etmek istedi. Kur'an'da ne buyuruldu? Azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine fayda sağlamadı. Ve yine imanımıza kesinlikle şirk karıştırmamamız gerekiyor. İmanımızın geçerli olabilmesi için tevhid üzere bulunmalıyız. İmanına şirk karıştıran kişinin imanı da ibadetleri de geçerli değildir. Ve son olarak tüm bu iman esaslarını konuştuğumuz şartları olanları kalbiyle onaylamalı bir Müslüman. İmanın geçerli olabilmesi için sadece diliyle bunları söylemesi veya bunları bilmesi, anlaması değil, tamamının kalbiyle onaylanması gerekir. Çünkü imanın yeri kalp diye buyruluyor. Hatta ayette buyurulduğu gibi, ey peygamber, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleriyle iman etmemiş olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Evet değerli kardeşlerimiz, biz insanların en kıymetli varlığı imanımız. Çünkü sadece bu dünya yok. Öbür tarafta, gerçek yurdumuzda amellerimizin makbul olmasını sağlayacak olan imandır. Efendim, çok iyi işler yaptım, şuna yardım ettim, buna hayırda bulundum ama iman yoksa veya imanda şüphe varsa, imanda bütünlük yoksa, ben oruca inanıyorum, namaz yoktur, meleklere inanıyorum, peygamberler yoktur gibi bir bütünlük yoksa imanda veya imana şirk karıştırıldıysa, iman kalp ile tasdik edilmediyse ve son nefese bırakıldıysa, ayetlerle, dini hükümlerle alay edildiyse imandan bahsedilemez. Allah Teala cümlemizi samimi bir şekilde iman eden ve o iman ile bu dünyadan göçenlerden eylesin cümlemizi. Amin. Geldik bugünkü programımızın nihayetine. Bu güzel tekrarları bizlerle paylaşan Radyo Nida'nın değerli dinleyenleri, Bursa'mızın güzel kardeşleri, Nida'dan Gönüllere programında bir başka yayında buluşabilmek ümidiyle hepinizi Allah Teala'ya emanet ediyorum. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için, peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın sahibidir. Suyuti, El-Camiyüs-Sagir, 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyorlar.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.